Mesela mucizeler mümin, kafir, fasık ayrımı gözetmeksizin bütün insanlar tarafından görülürken, kerametler daha özel bir muhatap kitlesi tarafından görülür. Yine mucize peygamberlik iddiasıyla birlikte olur. Veli için böyle bir şey söz konusu değildir. Veli peygamberlik iddia edecek olsa kafir olur. Yine sevgili dostlar, peygamber mucizesini gizlemez. Aksine hasımlarına karşı meydan okuyarak onu gösterir. Veli ise keramet iddiasında bulunmaz. Onun bir keramet değil de istidraç, yani yanıltma olma ihtimalinden de korkar. Ayrıca mucize gösteren peygamberler, küfür ve günahlardan korunmuş olup, hallerinin değişmesinden ve kötü akıbetten emin oldukları halde, veliler günahlardan korunmadıkları gibi akıbetlerinden de emin olamazlar. Değerli Diyanet Radyo dostları, bugünlük Din ve Hayat programının sonuna geldik. Bir sonraki programımızda bu konuyla ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Burada bizlerle birlikte olduğunuz, kulak verdiğiniz için hepinize canı gönülden teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Geçen akşam eve geldim, dediler Seyfi Baba hastalanmış, yatıyormuş. Nesi varmış acaba? Bilmeyiz. Oğlu haber verdi geçerken bu sabah. Keşke ben de evde olaydım. Esef ettim. Vah vah. Bir fener yok mu? Verin. Nerede sopan? Kız çabuk ol. Gecikirsem kalırım. Beklemeyin. Zira yol hem uzun hem de bataktır. Daha hala kalınız. Teyzeniz geldi. Bu akşam değiliz biz yalnız.

Sopa sağ elde, kırık camlı fener sol elde, boşanan yağmur iliklerde, çamur ta belde, hani çoktan gömülen kaldırımın hortlayarak gel diyen taşlar kurtarmasa insan batacak. Saksanlar gibi sektikçe birinden birine, boğuyordu müteveffayı bütün aferin. Sormayın derdim, bitmez mi o taşlar giderek? Düştü artık bize göllerde pekala yüzmek. Yakamozlar saçarak her tarafından fenerim, çifte sandal yüzüyorduk, o yüzer, ben yüzerim. Çok mu yüzdük bilemem, toprağı bulduk neyse. Fenerim başladı etrafını tek tük hisse. Aka, ben de yoruldum, o fakat pek yorgun. Bakıyordum, daha mahmurlu üstünde onun. Kah olur, kör gibi çarpar sıvasız bir duvara. Kah olur, mürde şuaatı düşer bir mezara. Kah, bir sakfı çökük hanenin altında koşar. Kah, bir mabedi fersudenin üstünden aşar. Vakt olur, pek sapa yerlerde bakarsın dolaşır. Sonra en korkulu eşhasa çekinmez sataşır. Gecenin sütre-i yeldasını çekmiş üryan, sokulup bir saçağın altına güya uyuyan, hanuman yoksulu binlerce sefilan beşer. Sesi dinmiş yuvalar, hake serilmiş evler, kocasından boşanan bir sürü biçare karı, o kopan rabıtanın darmadağın yavrular. Zulmetin yer yer içinden kabaran mezbeleler, evi sırtında sokaklarda gezen aileler. Gece rehzen, sabah olmaz mı bakarsın sahil, serseri derbeder avare harami katil. Böyle kaç manzara gördüyse bizim kör kandil, bana göstermeli bir kere, niçin belli değil. Ya o biçare de rahmet suyunu şeyleyerek, hatmi enfas edivermez mi hemen cız diyerek? O zaman Sami'a'nın lamisenin sevkiyle yürüyen körlere döndüm. O ne dehşetti hele. Sopam artık bana hem göz, hem ayak, hem eldi. Ne yalan söyleyeyim, kalbime haşyet geldi. Hele yarabbi şükür, karşıdan 3 tane fener geçiyor. Sapmayarak doğru yürürlerse eğer, giderim arkalarından. Yolu buldum zaten. Yolu buldum diyorum, gelmiş iken hala ben. İşte karşımda bizim yâri kadimin yurdu. Bakalım var mı ışık? Yoksa muhakkak uyudu. Kapının orta yerinden ucu değnekli bir ip sarkıtılmış olacak. Bir onu bulsam da çekip açıversem. İyi ama kapı zaten aralık. Galiba bir çıkan olmuş. Neme lazım artık. Girerim ben diyerek kendimi attım içeri, ayağımdan çıkarıp lastiği geçtim ileri, sağa döndüm, azıcık gitmeden 3-5 basamak, merdiven geldi ki zorcaydı biraz tırmanmak. Sola döndüm, odanın eski şayak perdesini aralarken, kulağım duydu fakirin sesini. Nerede kaldın? Beni hiç yoklamadın evladım. Haklısın, ben de kabahat ki haber yollamadım. Bilirim, çoktur işin. Sonra bizim yol pek uzun. Hele dinlen azıcık. Anlaşılan yorgunsun. Bereket versin. Ateş koydu demin komşu kadın. Üşüyorsan işi ver mangalı. Eş de ısın.

Odanın loşluğu kasvet veriyor pek. Baktım şu fener yansa deyip bir kutu kibrit çaktım. Hele son kibriti tuttum da yakından yüzüne, sürme çekmiş gibi nur indi mumun kör gözüne. O zaman neyim açılıp perde-i zulmet nagah, gördü bir sahneyi üryanı sefaletkin ya. Şair olsam yine tasviri olur bence muhal. Bu perişanlığı derpiş edemez çünkü hayal. Çekerek dizlerinin üstüne bir eski aba, sürünüp mangala yaklaştı bizim Seyfi Baba. Ihlamur verdi demin komşu. Olaydık şunu bir, sen otur ben ararım. Olsa içerdik, iyidir. Aha buldum, aramak istemez oğlum.

Gitme. Ben de bir karnı geniş cezve geçirdim elime. Başladım kaynatarak vermeye fincan fincan. Azıcık geldi bizim ihtiyarım benzine kan. Şimdi anlat bakalım. Neydi senin hastalığın? Nezle oldun sanırım. Çünkü bu kış pek salgın. Mehmet Ağa'nın evi akmış. Onu aktarmak için dama çıktım. Soğuk aldım. Oluyor ben meşgul. Ne işim var kiremitlerde? Asersem desene. İhtiyarlık mı nedir? Şaşkınım oğlum bu sene. E hadi aktarmayayım. Kim getirir ekmeğimi? Oturup kör gibi namerde el açmak iyi mi? Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası. Yoksa 75'i geçmiş bir adam iş yapamaz. Ona ancak yapacak 5 vakit abdestten namaz. Hastalandım. Akacak kimseciğim yok. Osman gece gündüz koşuyor iş diye. Bilmem ne zaman eli ekmek tutacak. İşte saat belki de 3. Görüyorsun daha gelmez. Yalnızlık pek güç. Bazı bir hafta geçer. Uğrayan olmaz yanıma. Kimsesizlik bu sefer tak dedi artık canıma. Seni bir terleteyim, sımsıkı örttük bu gece. Açılırsın, sanırım terlemiş olsan iyice. İhtiyar terliğe dursun gömülüp yorganına. Atarak ben de geniş bir kebe mangal yanına. Başladım uyku teharrisine. Lakin ne gezer? Sızmışım bir aralık neyse. Yorulmuş da meğer. Ortalık açmış. Uyandım, dedim artık gideyim. Önce ama şu fakir Adem'i memnun edeyim. Bir de baktım ki tek onluk bile yokmuş kesede. Mühürüm boynunu bükmüş duruyormuş sade. O zaman koptu içimden şu tahassür ebedi. Ya hamiyetsiz olaydı, ya param olsaydı.

sessiz, karanlık ve soğuk imiş. Ne soluk, ne ten, ne de can yok imiş. Yüce Yaradan ol demiş, olmuş. Et, kemik ve kan, can dolmuş. Bir lahzada yıldızlar ve gökler, bir lahzada deryalar ve çöller peyda oluvermişler. Karanlık binbir renkle aydınlanmış ve boşluğa hızla yayılmış. Zerrenin içinden küreler fışkırmış. Zerre ki içi alem dolu, küre ki içi Adem dolu. Yerle gök bitişikken henüz ne gece varmış ne de gündüz. Yeryüzünü döşeyip yaymış, göğü de üstüne direksiz tavan yapmış. Yağmurlar yağmış, ırmaklar akmış, çağlayanlar coşmuş, varlık suda can bulmuş. Rüzgarlar esmiş, tohumlar serpilmiş, toprakta nebatat yeşermiş. Su ve toprak bir olmuş, arzı ısıtan güneşte yoğrulmuş. Üstüne ilahi nefha değmiş, hayat vücuda gelmiş. Görecek göz ve işitecek kulak olmuş. Zamanı yaratmadan evvel yarattığı ve ruhundan üflediği ruhlar bedenlere dolmuş. Alemlerin yüce yaratıcısı Cenab-ı Hak kendi arşına istiva etmiş. Evvela cennetinde lütuflandırdığı beşeri de küreyi arzına göndermiş. İnsan o günden beri yeryüzünde gezip dolaşıyor. Ayrı düştüğü cenneti arıyor. İnsanı yeniden yitirdiği hazineye kavuşturacak olan O. O ki Rahman ve Rahim olan Yüce Allah. Her türlü nimet O'nun rahmetinden neşet eder. O ki zorlukları gideren ve kapıları açan El-Fettah. El-Fettah. Her türlü mihnet O'nun merhametiyle nihayete erer.

Merhabalar sevgili dinleyenlerim. Bağımlılıktan Özgürlüğe programında yine birlikteyiz. Bu programda bağımlılıklarımızı konuşuyoruz. Ancak bağlılıklarımızı daha çok hissetmek için konuşuyoruz. Bağlılıklarımıza tutunmak için konuşuyoruz. Bağlılıklarımızın değerini bilmek için konuşuyoruz. Ve bunu birbirimize hatırlatmak için konuşuyoruz. Evet, dünyada ve Türkiye'de pek çok bağımlılık türü bugün eskisinden daha çok gündemimizi meşgul ediyor. Biz bağımlılık kavramının farklı farklı tanımlarını bu programlarda yapıyoruz ve bu olgunun oldukça geniş kapsamlı ve dinamik bir yapısı olduğunu hatırlıyoruz. Bağımlılık türlerini genel olarak incelesek karşımıza davranışsal bağımlılıklar bugün daha çok çıkıyor. Madde bağımlılığı, fiziksel bağımlılık, psikolojik bağımlılık şeklinde sınıflandırabileceğimiz başka bağımlılık türlerinden bahsediyoruz. Tabii daha özelde bağımlılık türlerini biz uyuşturucu madde bağımlılığı, tütün bağımlılığı, alkol bağımlılığı, kumar bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığı gibi alt kategorilere ayırarak anlamaya çalışıyoruz. Bugün sizlere uyuşturucu madde bağımlılığını özellikle görülme sıklığı bakımından dünyada ve ülkemizde yeniden hatırlatmak, bir takım istatistikler vermek istiyorum. Aziz dinleyenlerim, uyuşturucu madde bağımlılığı insandaki merkezi sinir sistemine doğrudan etki ediyor. Ve bu etki neticesinde bireyde fiziksel ve psikolojik bir takım problemlere yol açıyor. Sürekli kullanım sonucunda bağımlılık geliştirme riski taşıyor ve alımı kesildiğinde yoksunluk hissine neden oluyor. Uyuşturucu madde kullanımı insan üzerinde uyarıcı ve bazen hayal kurucu, halüsinatif dediğimiz etkiler oluşturuyor. Kullanıldıkça daha fazla tüketme isteği doğrudan hissediliyor ve bırakıldığında yoksunluk belirtileri birey gösteriyor. Hem doğal hem de sentetik bileşenleri içeriyor uyuşturucu maddeler. Bugün özellikle her ikisini görmekle birlikte kullanım sıklığı bakımından sentetik bileşenler içeren uyuşturucu maddeler maalesef hem ülkemizde hem de dünyada yaygınlaşıyor. Kişinin bu maddelerin yol açtığı fiziksel, ruhsal, sosyal sorunlarla ve olumsuzluklarla bütün bunlarla başa çıkmak yerine mücadeleyi bırakıp kullanıma devam etmesi, kendini kontrol edememesi uyuşturucu madde bağımlılığı olarak ifade ediliyor. Evet, bir şeye başlamak belki böyle basit efendim bir adımla oluyor. Ancak pekiştireçler geldikçe, o adımlar yeni adımlarla pekiştirildikçe insan artık kendini yönetemez. Dolayısıyla o maddenin bağımlısı hale geliyor. Uyuşturucu madde bağımlılığı bireyin sağlık problemlerine yol açıyor. Ancak sadece bununla sınırlı değil. Aynı zamanda ciddi sosyal sorunlara, ekonomik sorunlara ve güvenlik sorunlarına da

yol açıyor. Genel olarak madde bağımlılığı sadece kullanıcıyı etkilemekle sınırlı değil bu yüzden. Toplumun genel ruh sağlığını, toplum sağlığını tehdit ediyor ve suç oranlarının gittikçe yükselmesine, kriminolojik bir takım meselelerin daha çok toplum gündemine, kamuoyuna taşınmasına yol açıyor. Ve tabii ki bunun doğal sonucu kamu düzeninin bozulması. Ekonomik yükü de hiç de göz ardı edilecek gibi değil. Çünkü bağımlılıkla mücadelenin sadece bireysel değil, sosyal bir sorumluluk olduğunu hatırlamak ve hatırlatmak durumundayız. Küreselleşmenin etkisiyle bugün sıkça tekrarladığımız artık dünyanın büyük bir köye dönüşmesi meselesi bağımlılıklar söz konusu olduğunda da karşımıza çıkıyor. Bağımlılık ve uyuşturucu ticareti gibi sorunlar zamanla farklı şekiller alarak daha karmaşık hale geliyor. Gelişen iletişim ve ulaşım teknolojileri, uyuşturucu üretim ve dağıtım süreçlerini kolaylaştırarak bu maddenin uluslararası çapta daha hızlı dolaşımına maalesef zemin hazırlıyor. Aziz dinleyenlerim, günümüzde sadece belli toplumlar değil, dünya genelindeki birçok ülke de bu problemlerle daha fazla mücadele etmek zorunda kalıyor. Ülkemizde de stratejik konumu ve geniş nüfus yapısı nedeniyle maalesef uyuşturucu madde ticareti açısından hedef ülke konumunda. Uyuşturucu arzını kontrol altına almak ve ilgili kurumların mücadele kapasitelerini artırmak hayati bir gereklilik durumuna gelmiş durumda bugün. Çünkü uyuşturucuyla mücadele sadece kullanıcıyla mücadele etmek değil, aynı zamanda arzı kontrol altına almak ve özellikle kurumsal yasal çerçeveleri güçlendirmek son derece önemli. İşte tam bu niyetle Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu ve Suç Ofisi tarafından hazırlanan 2022 verilerinin yer aldığı 2024 Dünya Uyuşturucu Raporu'na bakıyoruz. Bu rapor, aziz dinleyenlerim, son derece önemli. Neden? Çünkü 2022'de küresel düzeyde 292 milyon kişi uyuşturucu kullanıyor. Rapor böyle tespit ediyor. Tabii bunlar kayıtlı rakamlar. Ve son 10 yılda uyuşturucu kullanımındaki artışın %20 olduğu belirtiliyor. Çok korkunç bir rakam bu. Yani 10 yılda 5'te 1'lik bir oranda artış söz konusu. Yine 2022'de dünya genelinde 15 ila 64 yaş aralığındaki her 18 kişiden birinin uyuşturucu kullandığı raporda ifade ediliyor. Türkiye'de uyuşturucuya başlama yaşının 5 ila 10 arası yaşlara kadar düştüğüne ilişkin bilimsel kaynaklara dayanmayan bir takım spekülatif bilgiler olsa da İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Narkolog 2023 Profil Analizi raporuna bakıyoruz. Biz bu konuda sağlıklı veri almak için. Tabii bu rapora göre ülkemizde uyuşturucuya başlama yaşı 2022 yılında ortalama 22 olarak tespit edilmiş. Uyuşturucu maddeyi kullanmaya başlama yaşı bakımından 15-24 yaş döneminin en riskli grup olduğunu da yine bu rapordan öğreniyoruz. Aziz dinleyenlerim, istatistikler bize ne söylerse söylesin, biz şunu çok iyi biliyoruz ki her tür madde bağımlılığı, her tür bağımlılık bireyi hayattan kopartıyor. Biz gelin bağımlılıklardan uzak duralım. Uyuşturucu madde gibi bizim akıl sağlığımızı, ruh sağlığımızı, beden sağlığımızı, sosyal sağlığımızı doğrudan ve derinden etkileyen bir bağımlılık türünden, her tür bağımlılık türünden kaçtığımız gibi uzaklaşalım ve kendimizi hayata bağlayalım. Çevremizdeki insanlara bağlayalım. Onların bizle kurduğu münasebetleri sağlıklı bir zeminde sürdürmeye çalışalım ve her şeyden önemlisi, en önemlisi Cenab-ı Hakk'a bağlayalım kendimizi. İçimizdeki onun nefesini, ilahi özü hissedelim ve Cenab-ı Hak'la kurduğumuz bu bağlantıyı her geçen

gün daha da güçlendirmeye gayret edelim. Tabi bu konuda birbirimize destek olalım. Anneye, babaya, okula, arkadaşa, çevreye, öğretmene, meslektaşa ve sorumlu vatandaş olarak hepimize düşen görevleri de asla ihmal etmeyelim. Gelin uyuşturucuyla birlikte mücadele edelim ve madde bağımlılığından uzak, birbirimize daha güçlü bağlandığımız bir geleceğe birlikte adım atalım. Sevgili dinleyenlerim, bugün de uyuşturucu madde bağımlılığını konuştuk. Esenlikle kalın, sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoşça kalın aziz dinleyenlerim.

Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Itban bin Malik bir gün Efendimiz'e gelip, "Ey Allah'ın Resulü, ben kabilemin mensuplarına namaz kıldırıyorum. Fakat gözlerim görmez olduğu için yağmur yağdığında aramızdaki vadiyi su basması sebebiyle mescitlerine gidip namaz kıldıramıyorum. Ey Allah'ın Resulü, gönlüm ister ki bana gelip evimde namaz kıldırsan da senin namaz kıldırdığın yeri namazgah edinsem," dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "İnşallah bunu yapacağım," buyurdu. Ertesi gün Hazreti Ebubekir'le birlikte İtban'ın yanına gelen Hazreti Peygamber eve girdi. Daha oturmadan İtban'a evinin neresini namazgah yapmak istediğini sordu ve gösterilen yerde iki rekat namaz kıldırdı. Ardından bir şeyler yemek için beklerken Hazreti Peygamber'in geldiğini duyan pek çok kimse İtban'ın evinde toplandı. İçlerinden biri, "Malik bin Dühşun nerede?" diye sordu. Orada bulunanlardan biri ise, "O bir münafıktır. Allah ve Resulünü sevmez," dedi. Bunun üzerine Efendimiz o kimseye, "Öyle deme. Görmüyor musun ki o la ilahe illallah diyor ve bununla Allah'ın rızasını istiyor," buyurdu. O kişi de, "Allah ve Resulü en iyi bilendir," dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "Şüphesiz ki Yüce Allah kendi rızasını umarak la ilahe illallah diyen kimseye ateşi haram etmiştir," buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacını, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızı ayetlerle anlatıyoruz. Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her cuma saat 15'te Diyanet Radyo'da.

0: Kur'an-ı Kerim ve meali az sonra.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Seni terk edenler, dinlerini parçalarlar. Seni terk edenler, dinlerini parçalarlar. İnsanlara peygamber yolunu yeniden hatırlatan ve onları eğiten evrensel bir ibadettir. 17. cüzde Enbiya ve Hac surelerinin tamamı bulunmaktadır. Bu cüzdeki üç temel konunun ilki Allah dostları. Allah, peygamberlerin ve kendisinin yolunda çalışan müminlerin dostudur, destekçisidir. Enbiya suresi, peygamberlerin mücadeleleri ve Allah'ın hakimiyetinden bahseder. Surenin girişinde peygamberlere tavır alanların durumu anlatılır. Daha sonra peygamberlerin mücadeleleri ve kurtuluş örnekleri aktarılır. Hazreti İbrahim tevhid mücadelesi ve ateşten kurtuluşu, Hazreti Lut tevhid mücadelesi ve azaptan kurtuluşu, Hazreti Nuh tevhid mücadelesi ve tufandan kurtuluşu, Hazreti Eyüp ve sabrıyla sıkıntıdan kurtuluşu, Hazreti Yunus mücadelesi ve cezadan kurtuluşu, Hazreti Zekeriya'nın soyunun Hazreti Yahya ile devam etmesi, Hazreti Meryem'in soyunun Hazreti İsa ile devam etmesi. İşte bunlar İslam ümmetinin tarihsel sürecidir. ...17. cüzün ikinci konusuysa peygamber sonrası durum. Enbiya suresinde ise peygamberlerden sonra ümmetlerinin halleri aktarılır. Dinlerini parçaladılar, tahrif ettiler. Salih amel işleyenler ve sapmayanlar kurtuldu. Sapanlar dünya ve ahirette cezalandırıldı. 17. cüzün üçüncü ve son konusu haccın evrenselliği konusudur. Hac, insanlara peygamberler yolunu gösteren ve onları eğiten evrensel bir ibadettir. Hac suresinde Allah'ın yeryüzündeki sembollerini anlamamız ve onlara karşı saygılı olmamız istenir. Kâbe, tevhidin sembolüdür. Safa ile Merve, fedakarlığın sembolüdür. Kurban, Allah'a yaklaşmanın sembolüdür. Surenin başında insanlar takvaya, yani sorumluluk bilincine çağrılır, ölüm ve hayat üzerinde düşünmeleri istenir. Daha sonra yoğun bir şekilde hac ibadeti, tevhid inancı, Hazreti İbrahim'den bugüne kadar Kabe'nin konumu ve önemi, hacda kesilen kurbanlarla ilgili hükümler, Allah için yaşamanın ve mücadele etmenin önemi anlatılır. Bu surede secde ayeti de bulunmaktadır. Rabbimizin bütün emirlerine boyun büktüğümüzü ve itaat ettiğimizi secdeyle göstermemiz istenir. İbni Mesud şöyle dedi: Hac suresi içinde secde emri olduğu halde Resulullah'a inen ilk suredir. Allah Resulü sureyi okuduktan sonra secde yaptı ve insanlar da secde yaptılar. Secde, Allah'a kulluğun zirvesi ve itaatin bir sembolüdür. Bir sonraki cüzümüz 18. cüz. Görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. On yedinci cüz.

Enbiya Suresi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanların hesaba çekilecekleri gün iyice yaklaştı. Halbuki onlar gaflet içinde haktan yüz çevirmektedirler. Ne zaman Rablerinden kendilerine yeni bir ihtar gelse, onlar bunu akılları başka yerde, kendileri oyun ve eğlence içindeyken dinlemişlerdir. O zalimler, bu da sizin gibi sadece bir insan değil midir? Şimdi siz göz göre göre büyüye mi kapılıyorsunuz diye gizlice fısıldaşmaktalar. Peygamber dedi ki, benim Rabbim yerde ve gökte konuşulan her sözü bilir, o hakkıyla işitendir, bilendir. Hayır dediler, bunlar karma karışık düşlerdir. Hayır, onu kendisi uydurmuştur. O olsa olsa şairdir. Böyle değilse bize öncekilere gönderilenin benzeri bir mucize getirsin. Bunlardan önce helak ettiğimiz hiçbir yerin halkı iman etmemişti. Şimdi aynı yolu tutan bunlar mı iman edecekler? Senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz kimseleri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız, kitaplar hakkında bilgi sahibi olanlara sorun. Onları yiyip içmez bir beden kılmadık. Ölümsüz de değillerdir. Sonra onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Böylece hem onları hem de dilediğimiz kimseleri kurtuluşa erdirdik. Haddi aşanları ise helak ettik. Andolsun size içinde sizin için öğüt bulunan bir kitap indirdik. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Biz halkı zulme sapmış nice ülkeyi yerle bir ettik. Arkasından da başka topluluklar vücuda getirdik. Azabımızı hissettiklerinde bakarsın ki yerlerinden kaçıyorlar. Kaçmayın, içinde bulunduğunuz refaha ve yurtlarınıza dönün. Herhalde sorgulanacaksınız dendiğinde, vay başımıza gelenlere, gerçekten biz zalim insanlarmışız derler. Biz kendilerini biçilmiş ekine, sönmüş ateşe çevirinceye

kadar bu yakınmaları sürüp gider. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. Eğer bir eğlence edinmek isteseydik, onu kendi katımızdan edinirdik. Bunu asla yapmayız. Bilakis biz hakkı batılın başına çarparız da onun işini bitirir. Bir de bakarsınız ki batıl yok olup gitmiştir. Allah'a yakıştırdığınız sıfatlardan dolayı yazıklar olsun size. Göklerde ve yerde olanlar hep ona aittir. Onun huzurunda bulunanlar ona ibadet etme hususunda ne büyüklenirler ne de yorulurlar. Onlar bıkıp usanmaksızın gece gündüz Allah'ı tenzih ederler. Yoksa onlar yeryüzünden bir takım ilahlar edindiler de ölüleri bunlar mı diriltecek? Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı, kesinlikle yerin göğün düzeni bozulurdu. Demek ki arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir. Allah yaptığından sorumlu tutulamaz, onlarsa sorguya çekileceklerdir. Yoksa ondan başka bir takım ilahlar mı edindiler? De ki, hadi delilinizi getirin. İşte benimle beraber olanların söylediği, işte benden öncekilerin söylediği. Hayır, onların çoğu hakkı bilmezler. Bunun için de inatla yüz çevirirler. Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona, benden başka ilah yoktur, şu halde bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Böyleyken bazıları, Rahman evlat edindi dediler. Haşa! O bundan münezzehtir. Bilakis o evlat dedikleri lütuf ve ihsana mazhar olmuş kullardır. Onun sözünün önüne geçmezler, sadece onun emriyle hareket ederler. Allah onların önlerindekini de arkalarındakini de, bildiklerini de bilmediklerini de bilir. Onlar Allah'ın razı olduklarından başkasına şefaat edemezler ve Allah korkusundan titrerler. Onlardan biri, İlah o değil, benim diyecek olsa ki demez, biz onu da cehennemle cezalandırırız. Zalimleri böyle cezalandırırız. İnkar edenler, gökler ve yer bitişikken onları ayırdığımızı ve her canlıyı sudan yarattığımızı görmezler mi? Hala inanmayacaklar mı? Yeryüzüne onları sarsmasın diye sağlam dağlar yerleştirdik. Kolayca yollarını bulabilsinler diye, orada vadiler, yollar açtık. Gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık. Onlarsa gökyüzünün işaretlerine sırt çevirmektedirler. O geceyi, gündüzü, güneşi, ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Senden önce de hiçbir insana ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen, onlar ebedi mi kalacaklar? Her canlı ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz. İnkar edenler seni gördükleri zaman, Rahman'ın kitabını inkar edenlerin ta kendileri olarak, ilahlarınızı diline dolayan bu mu diye mutlaka seninle alay ederler. İnsan aceleci olarak yaratılmıştır. Size ayetlerimi göstereceğim, benden acele istemeyin. Eğer doğru söylüyorsanız, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diye soruyorlar. İnkar edenler, yüzlerinden ve sırtlarından ateşi savamayacakları, kendilerine yardım da edilmeyeceği zamanı bilselerdi, böyle acele etmezlerdi. Bilakis onlara kıyamet ansızın gelecek ve onları şaşkına çevirecek. Artık ne onu geri çevirebilecekler, ne de kendilerine süre verilecektir. Kuşkusuz senden önceki peygamberlerle de alay edilmişti. Ama sonunda o alay konusu ettikleri şey, onlarla alay edenlerin tepelerine biniverdi. De ki, azap etmek istediğinde gece gündüz Rahman'a karşı sizi kim koruyabilir? Yine de onlar Rablerini hatırlamaya yanaşmıyorlar. Yoksa kendilerini bize karşı savunacak bir takım ilahları mı var? Onlar ne kendilerini koruyabilirler, ne de tarafımızdan destek görürler. Oysa biz onları da, atalarını da nimetlerimizden faydalandırdık. Hatta bu ömürleri boyunca sürüp gitti.
Şimdi bizim yeryüzünü etrafından nasıl eksiltip durduğumuzu görmüyorlar mı? Şu halde üstün gelen onlar mı? De ki, ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum. Fakat vicdanı sağır olanlar uyarılsalar da bu çağrıyı duymazlar. Andolsun onları Rabbinin azabından bir esinti yoklasa, muhakkak ki vah bize, hakikaten biz kendimize kötülük etmişiz derler. Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan bir hardal tanesi kadar dahi olsa onu getirir ortaya koyarız. Hesap görücü olarak biz yeteriz. Andolsun ki Musa ve Harun'a günahtan sakınan, görmedikleri halde Rablerinden korkan ve kıyametin kaygısını taşıyanlar için bir ayırma ölçütü, bir ışık, bir hatırlatıcı kaynak kitap verdik. İşte bu Kur'an da bizim indirdiğimiz bereketli bir hatırlatıcı bilgi kaynağıdır. Şimdi siz onu inkar mı ediyorsunuz? Biz daha önce İbrahim'e doğru düşünme yeteneği vermiştik. Biz onu biliyorduk. O babasına ve kavmine, şu kendilerine tapmakta olduğunuz heykeller de ne oluyor diye sormuştu. Onlar da atalarımızı bunlara tapar bulduk diye cevap vermişlerdi. İbrahim, doğrusu siz de atalarınız da açık bir sapkınlık içindesiniz dedi. Onlar da bize gerçeği mi getirdin yoksa bizimle oyun mu oynuyorsun diye sordular. İbrahim şöyle cevap verdi. Hayır, sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları O yaratmıştır. Ben de bunu ikrar edenlerdenim. Sonra içinden şöyle geçirdi. Allah'a yemin ederim ki, siz ayrılıp gittikten sonra putlarınıza bir oyun oynayacağım. Onlar gidince İbrahim putları paramparça etti. Belki ona başvururlar diye büyük putu bıraktı. Dönüp durumu gören putperestler, bunu tanrılarımıza kim yaptı? Muhakkak ki o zalimlerden biridir dediler. Bazıları, İbrahim denen bir gencin bunları diline doladığını işitmiştik deyince, o halde onu hemen insanların önüne getirin, belki birileri şahitlik eder dediler. Bunu ilahlarımıza sen mi yaptın ey İbrahim diye sordular. İbrahim, hayır dedi. Bu işi şu büyükleri yapmıştır. Konuşabiliyorlarsa onlara sorun. Sonra kendi kendilerine dönüp, asıl haktan ayrılan sizlersiniz dediler. Sonra yine başlarını öne eğerek, bunların konuşamayacağını pekala biliyorsun dediler. İbrahim, öyleyse Allah'ı bırakıp da size ne fayda ne de zarar veremeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Size de Allah'ı bırakıp taptığınız bu şeylere de yuf olsun. Siz aklınızı kullanmaz mısınız dedi. Putperestler, eğer bir şey yapacaksanız yakın onu ve böylece tanrılarınıza yardım edin dediler. Biz de, ey ateş dedik, İbrahim'e serin ve zararsız ol. Ona bir tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları daha çok zarar eden taraf yaptık. Onu da Lut'u da kurtarıp herkes için bereketli kıldığımız yere ulaştırdık. İbrahim'e İshak'ı ve üstüne bir de armağan olarak Yakub'u lütfettik. Her birinin salih insan olmasını sağladık. Onları emrimiz uyarınca doğru yolu gösteren önderler yaptık ve kendilerine hayırlı işler yapmayı, namaz kılıp zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize hep kulluk ettiler. Lut'a da hikmet ve ilim verdik. Onu çirkin şeyler yapan kasaba halkından kurtardık. Gerçekten onlar yoldan çıkmış kötü bir topluluktu. Lut'u rahmetimize kabul ettik. Çünkü o iyilerdendi. Nuh'u da hatırla. Daha önce o dua etmişti. Biz de duasını kabul edip kendisini ve yakınlarını büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Onu ayetlerimizi inkar eden kavimden korumuştuk. Gerçekten onlar kötü insanlardı. Bu yüzden hepsini suda boğduk. Davud'u ve Süleyman'ı da an. Bir zamanlar zarar görmüş bir ekin konusunda hüküm veriyorlardı. Bir topluluğun koyun sürüsü, geceliğin başıboş bir vaziyette bu ekinin içine dağılıp ziyan vermişti. Biz de onların hükmüne tanık idik.
Süleyman'ın dava konusunu iyi anlamasını sağladık. Her birine de hükmetme yeteneği ve ilim verdik. Kuşları ve tesbih eden dağları da Davud'un buyruğu altına soktuk. Bunları yapan bizdik. Ona sizin için zırh yapmayı öğretti ki savaş darbelerinden sizi korusun. Artık şükredecek misiniz? Süleyman'ın emrine de onun isteğine göre içinde bereketler yarattığımız yere doğru esmek üzere güçlü rüzgarı verdik. Biz her şeyi biliriz. Şeytanlar, cinler arasından da onun için dalgıçlık ve daha başka işler yapanlar vardı. Biz onları gözetim altında tutuyorduk. Eyyub'u da an, hani Rabbine başıma bu dert geldi ama sen merhametlilerin en üstünüsün diye niyaz etmişti. Bunun üzerine biz tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler için anılacak bir örnek olmak üzere onun duasını kabul ettik. Kendisinde dert ve sıkıntı olarak ne varsa giderdik. Ona aile efradını, ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha verdik. İsmail'i, İdris'i ve Zülkifl'i de yad etti. Hepsi de sabreden kimselerdendi. Onları rahmetimize kabul ettik. Onlar hakikaten iyi kimselerdi. Zünnun'u da Yunus'u da zikret. Hani öfkeli bir halde geçip gitmiş, bizim kudretimizin kendisine yetmeyeceğini zannetmişti. Sonunda karanlıklar içinde, senden başka hiçbir ilah yoktur, seni tenzih ederim, gerçekten ben kötü işler yapmışım diyerek yalvardı. Bunun üzerine duasını kabul ettik ve onu sıkıntıdan kurtardık. İşte biz iman etmiş olanları böyle kurtarırız. Zekeriya'yı da an. Hani o Rabbine şöyle niyaz etmişti. Rabbim, geride kalanların en hayırlısı sensin. Yine de sen beni yalnız, çocuksuz bırakma. Biz onun duasını da kabul ettik ve ona Yahya'yı verdik. Eşini de bunun için elverişli kıldık. Onlar hayır işlerinde koşuşurlar, umarak ve korkarak bize yalvarırlardı. Onlar bize karşı derin saygı içindeydiler. İffetini korumuş olan kadını da an. Ona ruhumuzdan üfledik. Onu ve oğlunu cümle âlem için bir işaret kıldık. Gerçekten bu tek bir din topluluğu olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. Şu halde bana kulluk edin dedik. Ama insanlar kendi aralarında birliği paramparça ettiler. Oysa hepsi bize dönecektir. Bu durumda her kim mümin olarak dünya ve ahiret için yararlı işler yaparsa, çabası asla inkar edilmez. Biz onu yazmaktayız. Helak ettiğimiz bir belde için artık dönüş imkansızdır. Onlar geri dönemeyeceklerdir. Nihayet Yeçüc ve Meçüc sedleri açıldığı ve onlar her tepeden akın ettiği zaman şaşmaz sözün gerçekleşmesi yaklaşmıştır. Bir de bakarsın ki inkarcıların gözleri yerinden fırlamış. Gerçekten biz bu konuda gaflet içindeymişiz. Daha da ötesi büsbütün zulme batmışız diye yakınmaktadırlar. Şüphe yok ki siz ve Allah'tan başka taptığınız ilahlar cehennem yakıtısınız. Hepiniz oraya gideceksiniz. Onlar ilah olsalardı cehenneme gitmezlerdi. Oysa hepsi orada ebedi kalacaklardır. Orada onlara sızlanıp inlemek düşer. Onlar orada başka bir şey işitmezler. Daha önce bizden en güzel sonucun vaadini almış olanlara gelince, işte onlar cehennemden uzak tutulurlar. Onlar cehennemin uğultusunu işitmezler. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük dehşet bile onları tasalandırmaz. Melekler onları, İşte bu size vaat edilmiş olan mutlu gününüzdür diyerek karşılar. O dehşet günü gökleri yazılı kağıt tomarlarını dürer gibi düreriz. Yaratmaya başlamadan önceki hale döndürürüz. Sözümüz sözdür. Biz bunu mutlaka yaparız. Andolsun zikirden sonra Zebur'da da yeryüzü iyi kullarıma kalacaktır diye yazmıştık. İşte bunda Allah'a kulluk eden topluluk için yeterli açıklama vardır.
ve seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdi.

De ki, bana ilahınız bir tek ilahtır diye vahyediliyor. Siz hala teslim olmayacak mısınız? Eğer yüz çevirirlerse de ki, ben gerçeği hepinize aynı şekilde açıkladım. Artık size vaat olunan şey yakın mı uzak mı bilmiyorum. Şüphesiz Allah sözün açıkça söylenenini de bilir, gizli tuttuklarınızı da bilir. Bilmiyorum, belki de azabın ertelenmesi sizi denemek ve bir zamana kadar sizi dünyadan nasiplendirmek içindir. Peygamber şöyle dedi: Rabbim, adaletinle hükmünü ver. Rabbimiz Rahman'dır. Asılsız iddialarınıza karşı yardımına sığınılacak da yalnız O'dur. Hac Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kıyamet sarsıntısı gerçekten büyük bir olaydır. Onu göreceğiniz gün, her emzikli kadın emzirdiği çocuğu unutacak, her gebe kadın karnındaki çocuğu düşürecektir. Ve insanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş gibi göreceksin. Çünkü Allah'ın azabı, kıyametin dehşeti çok çetindir. Hal böyleyken insanlardan öyleleri vardır ki, bilgisi olmaksızın Allah hakkında tartışır ve her asi şeytanın peşine takılır. Şeytan hakkında şöyle yazılmıştır: her kim şeytanı dost edinirse, o da onu yoldan çıkaracak ve alevli ateşin azabına sürükleyecektir. Ey insanlar! Öldükten sonra dirileceğinizden kuşku duyuyorsanız, şunu unutmayın ki, biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra alakadan, sonra belli belirsiz et parçasından yarattık ki, size kudretimizi açıkça gösterelim ve biz dilediğimizin rahimlerde belirli bir vakte kadar kalmasını sağlarız. Sonra sizi bebek olarak çıkarırız ki, daha sonra yetişkinlik çağınıza erişesiniz. İçinizden kimi erken vefat ettirilirken, kimi de önceden bildiklerini bilmez hale gelinceye kadar, ömrün en düşkün çağına eriştirilir. Öte yandan yeryüzünü kupkuru ve cansız görürsün. Üzerine yağmur indirdiğimizde ise bir de bakarsın canlanıp kabarır ve her cinsten güzel bitkiler çıkarır. Bu böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. O ölüleri diriltir ve onun her şeye gücü yeter. Kıyamet vakti şüphe yok ki gelip çatacaktır ve Allah kabirde yatanları diriltecektir. İnsanlar içinde öyleleri vardır ki, bilgisi, kılavuzu ve aydınlatıcı bir kitabı olmadığı halde, büyüklük taslayarak başkalarını Allah yolundan saptırmak için Allah hakkında tartışır durur. Onun dünyadaki payı rezil rüsva olmaktır. Kıyamet gününde ise ona yakıcı ateşin azabını tattıracağız. Ona şöyle denilecek: bu senin kendi ellerinle önceden yapıp ettiklerinden dolayıdır. Yoksa Allah kullarına asla zulmetmez. Yine insanlar içinde kimileri vardır ki, Allah'a şartlı olarak kulluk eder. Öyle ki kendisine bir iyilik denk gelirse bundan pek memnun olur. Ama başına bir imtihan sıkıntısı gelse hemen yüz çevirir. Böyleleri dünyasını da ahiretini de yitirmiştir ve apaçık hüsran işte budur. Allah'ı bırakıp kendisine ne zarar ne de yarar sağlayabilen şeylere yalvarıp yakarır. Sapkınlığın en uç noktası da işte budur. Bir de o zararı yararından daha yakın olan varlıklara yalvarıp yakarır. O ne kötü bir dost ve ne kötü bir arkadaştır. Allah iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. Her kim Allah'ın ona, peygamberine, dünyada da ahirette de asla yardım etmeyeceğini düşünüyorsa, bir çaresini bulup göğe uzansın da ona yapılan yardımı kessin. Sonra baksın, bulduğu çare öfkelendiği şeyi ortadan kaldırabilecek mi? İşte böylece biz onu apaçık ayetler olarak indirdik. Kuşkusuz Allah dilediğini doğru yola iletir. Gerçek şu ki iman edenler, Yahudiliği benimseyenler,
Sabiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve şirke sapanların her biri hakkındaki hükmünü Allah kıyamet günü verecektir. Şüphesiz Allah her şeye tanıktır. Görmez misin göklerde ve yeryüzünde bulunanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu hep ona secde etmektedir. Niceleri de azabı hak etmiştir. Allah'ın hakir kıldığı kimseyi onurlandırabilecek birisi yoktur. Kuşkusuz Allah dilediğini yapar. Şu ikisi Rableri hakkında çekişip duran iki taraftır. Bunlardan inkârcı olanlar için ateşten giysiler biçilmiştir. Başlarının üstünden de kaynar su dökülecektir. Bununla karınlarının içindekiler ve derileri eritilir. Onlar için bir de demirden sopalar vardır. Istıraptan ötürü oradan çıkmaya her teşebbüs ettiklerinde oraya geri döndürülecekler ve onlara tadın bakalım bu yakıcı azabı denilecek. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları ise Allah altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Onlar orada altın bilezik ve incilerle süsleneceklerdir. Orada onların giysileri de ipektir. Onlar sözün güzeline yöneltilmişler ve övgüye en layık olan Allah'ın yoluna iletilmişlerdir. İnkar edenlere insanları Allah yolundan ve yerli olsun dışarıdan gelmiş olsun bütün insanlar için ibadet yeri yaptığımız Mescid-i Haram'dan alıkoyanlara ve her kim orada zulmederek haktan saparsa ona elem veren bir azap tattırırız. İbrahim'i Beytullah'ın bulunduğu yere yerleştirdiğimizde de şöyle demiştik. Bana hiçbir şeyi ortak koşma. Tavaf edenler, kıyamda duranlar, rükûa ve secdeye varanlar için evimi tertemiz tut. İnsanlara hac ibadetini duyur. Gerek yaya olarak, gerekse yorgun argın develer üzerinde uzak yollardan gelerek sana ulaşsınlar. Böylece kendileri için faydalı olan şeyleri açık seçik görsünler ve Allah'ın onlara rızık olarak verdiği, belirlenen günlerde kesecekleri kurbanlık hayvanlar üzerine onun adını ansınlar. Artık onlardan hem kendiniz yiyin hem sıkıntı içindeki yoksulları doyurun. Sonra kalan hac fiillerini tamamlayıp temizlensinler, adaklarını yerine getirsinler ve o kadim evi, Kabe'yi tavaf etsinler. Yapılması gereken işte budur. Kim Allah'ın koyduğu yasaklara saygı gösterirse, bu Rabbi katında kendisi için çok hayırlı olur. Size vahiy ile haramlığı bildirilenlerin dışındaki hayvanları yemeniz helal kılınmıştır. Öyleyse pislikten yani putlardan uzak durun ve asılsız sözden de kaçının. Bunları Allah'ın birliğine şirke sapmadan iman etmiş olarak yapın. Allah'a ortak koşan kişi, gökten düşüp parçalanan ve kuşların kapıştığı yahut rüzgarın ücra bir yere sürüklediği nesnelerden farksızdır. Evet, bu böyledir. Kim Allah'a ait nişanelere saygılı davranırsa, bu kalplerin takvalı olmasındandır. Onlarda sizin için belirli süreye kadar yararlar da vardır. Nihayet varacakları yer o kadim evdir. Biz her ümmete kurban kesmeyi meşru kıldık ki, kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar. Sonuç itibarıyla hepinizin mabudu tek bir ilahtır. Şu halde yalnız ona teslimiyet gösterin. Sen de Allah'ın buyruklarına içtenlikle teslimiyet gösteren kimseleri müjdele. Onlar öyle kimselerdir ki, Allah anıldığında kalpleri titrer, başlarına gelen musibetlere sabrederler, namazlarını özenle kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcarlar. Biz o büyükbaş hayvanları da Allah'ın size nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda nice yararlar vardır. Onlar kesim için sıraya dizildiklerinde üzerlerine Allah'ın adını anın. Cansız halde yere serildiklerinde ise onlardan hem kendiniz yiyin hem de ihtiyacını gizleyen ve gizleyemeyen yoksulları doyurun.
İşte onları şükredesiniz diye

diye sizin istifadenize verdik. Onların ne etleri Allah'a ulaşır ne de kanları. Ona ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır. İşte Allah onları sizin istifadenize verdi ki, size doğru yolu göstermesinden ötürü onu tazimle anasınız. İyilik yolunu tutanları müjdele. Biliniz ki Allah iman edenleri korur. Şu da muhakkak ki Allah hiçbir haini, hiçbir nankörü sevmez. Saldırıya uğrayanlara zulme maruz kaldıkları için savaş izni verildi. Allah onları muzaffer kılmaya elbette kadirdir. Onlar sırf Rabbimiz Allah'tır dediklerinden dolayı haksız yere yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla diğer kısmını engellemesi olmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler, ki oralarda Allah'ın adı çokça anılır, yıkılır giderdi. Allah kendi dinine yardım edenlere muhakkak yardım edecektir. Kuşkusuz Allah güçlüdür, mutlak galiptir. Onlar öyle kimselerdir ki, kendilerine bir yerde egemenlik versek, namazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emrederler ve kötülükten alıkoymaya çalışırlar. İşlerin sonu Allah'a varır. Şayet seni yalancılıkla itham ediyorlarsa bilesin ki, senden önce Nuh, Ad ve Semud kavimleri, İbrahim'in kavmi, Lut'un kavmi ve Medyen halkı da peygamberlerinin bildirdiklerini yalan saymışlardı. Aynı şekilde Musa da yalancılıkla itham edilmişti. Bense o inkarcılara biraz süre tanıdım ve sonra onları kıskıvrak yakaladım. Hadlerini bildirişim nasıldı bir bilsen. Nitekim zulme dalmışken helak ettiğimiz nice beldeler var ki, evlerinin duvarları, çatıları üzerine yıkılmış, ıpıssız kalmıştır. Şimdi oralarda kullanılamaz hale gelmiş nice kuyular, harap olmuş nice görkemli köşk var. Yeryüzünde hiç dolaşmıyorlar mı ki ibret almış kalplere yahut işitmiş kulaklara sahip olsunlar? Şu bir gerçek ki gözler körleşmez, fakat göğüslerdeki kalpler körleşir. Onlar senden azabın çabuk gelmesini istiyorlar. Allah vaadinden asla dönmez. Bilinmeli ki Rabbinin katındaki bir gün sizin saymakta olduklarınızın bin yılı gibidir. Nice beldeler var ki ahalisi zulme dalmış olduğu halde onlara biraz süre verdim. Sonra da onları kıskıvrak yakaladım. Dönüş yalnız banadır. De ki, ey insanlar, ben sizin için sadece apaçık bir uyarıcıyım. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar için bağışlanma ve çok değerli nimetler vardır. Ayetlerimize karşı birbirleriyle yarışırcasına çaba harcayanlarsa cehennemliktir. Senden önce hiçbir Rasul ve Nebi göndermedik ki, o bir temennide bulunduğunda şeytan ille de onun arzularına bir şeyler katmaya kalkışmasın. Fakat Allah şeytanın katmaya çalıştığını iptal eder. Sonra Allah kendi ayetlerini onun kalbine sağlam olarak yerleştirir. Allah hakkıyla bilmekte, hikmetle yönetmektedir. Bunu Allah şeytanın kattığını kalplerinde hastalık bulunanlar ve yürekleri katılaşmış olanlar için sınama vesilesi kılmak için yapar. Şüphesiz zalimler derin bir ayrılığa düşmüşlerdir. Bunu bir de kendilerine ilim verilenlerin, onun Rabbin tarafından gelmiş kesin gerçek olduğunu anlamaları, ona iman etmeleri ve böylece bütün kalpleriyle ona bağlanmaları için yapar. Muhakkak ki Allah iman edenleri dosdoğru bir yola iletir. İnkar edenlerse kıyamet kendilerine ansızın gelinceye veya sonu olmayan günün azabı kendilerini yakalayıncaya kadar Kur'an hakkında hep şüphe içinde kalacaklardır. O gün hükümranlık yalnız Allah'ındır. Onlar arasında hükmünü verir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapmış olanlar nimetlerle dolu cennetlerde olacaklardır. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlara ise
alçaltıcı bir azap vardır. Allah yolunda hicret ettikten sonra öldürülen yahut ölenlere gelince, Allah onları pek güzel bir nimetle ödüllendirecektir. Allah rızık verenlerin elbette en hayırlısıdır. Allah onları mutlaka hoşnut olacakları bir yere koyacaktır. Kuşkusuz Allah hakkıyla bilendir, halimdir. Böyledir, her kim kendisine yapılana misliyle karşılık verir, sonra yine haksız bir saldırıya uğrarsa, Allah ona mutlaka yardım eder. Allah çok bağışlayıcı, çok yargılayıcıdır. İşte böyle. Allah geceyi gündüze, gündüzü de geceye katar. Allah her şeyi işitir ve görür. Böyledir, çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Onun dışında yalvarıp taptıklarıysa batılın ta kendisidir. Ve şüphe yok ki yüce olan, ulu olan yalnız Allah'tır. Görmüyor musun ki Allah gökten su indiriyor da yeryüzü yemyeşil oluveriyor. Kuşkusuz Allah latiftir, her şeyden haberdardır. Göklerde ve yerde ne varsa hep O'nundur. Şüphe yok ki kimseye muhtaç olmayan, her türlü övgüye layık olan yalnız Allah'tır. Görmüyor musun ki Allah yeryüzündekileri ve O'nun emriyle denizde akıp giden gemileri sizin hizmetinize verdi. Kendi izni olmadıkça yerkürenin üzerine düşmemesi için göğü tutan da O'dur. Şüphesiz Allah insanlara çok şefkatli, çok merhametlidir. Size hayat veren, sonra sizi öldürecek ve sonra sizi diriltecek olan da O'dur. İnsan gerçekten pek nankördür. Biz her ümmet için uyacakları dini kurallar koymuşuzdur. Boşuna bu konuda seninle tartışmasınlar. Ve sen Rabbinin yoluna çağrıda bulunmaya devam et. Sen Hakk'a götüren doğru bir yol üzerindesin. Şayet seninle yine tartışmaya çalışırlarsa şöyle de: yapıp ettiklerinizi en iyi bilen Allah'tır. Hakkında ihtilaf edip durduğunuz hususlarda kıyamet günü Allah aranızda hükmünü verecektir. Bilmez misin ki Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. Bunların hepsi bir kitapta kayıtlıdır. Kuşkusuz bu Allah için çok kolaydır. Onlar Allah'ı bırakıp O'nun kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği ve hiç bilgi sahibi olmadıkları varlıklara tapıyorlar. O zalimlerin asla yardımcıları olmayacaktır. Kendilerine ayetlerimiz açık açık okunduğunda inkarcıların yüzlerindeki hoşnutsuzluğu hemen fark edersin. Kendilerine ayetlerimizi okuyanlara neredeyse saldıracaklar. Onlara de ki, şimdi size bundan daha vahim olanı haber vereyim mi? Cehennem, Allah onu inkar edenleri için belirledi. Ne kötü bir sondur o. Ey insanlar! Size bir misal verilmekte, dinleyin onu. Allah'tan başka kendilerine yalvarıp yakardıklarınız var ya, hepsi bunun için bir araya gelseler bile bir sinek yaratamazlar. Hatta sinek onlardan bir şey kapsa, onu dahi ondan kurtaramazlar. İsteyen de aciz, kendinden istenen de. Onlar Allah'ı gereği gibi tanımadılar. Şüphesiz Allah çok güçlüdür, mutlak galiptir. Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah her şeyi işitmektedir, görmektedir. Onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür. Ey iman edenler! Rükû edin, secdeye kapanın, Rabbinize ibadet edin, dünya ve ahiret için faydalı işler yapın ki kurtuluşa eresiniz. Allah yolunda gerektiği gibi cihad edin. Sizi O seçti ve size din konusunda hiçbir güçlük yüklemedi. Cediniz İbrahim'in dininde olduğu gibi O size hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslümanlar adını verdi ki peygamber size şahitlik etsin, siz de insanlara şahitlik edesiniz. Hadi namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sımsıkı bağlanın. Sizin Mevlanız O'dur. O ne güzel Mevladır ve ne iyi yardımcıdır.
Azim olan Allah

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: El Alim. Her şeyi en iyi bilen. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Kulların kalbini serinleten, Rabbin azametini anlatan bir esma ile tanışacağız bugün. Rabbimiz kendine muhabbetimizi artırsın. Alim ismi şerifi, gizli ve açık, geçmiş ve gelecek, her şeyi en ince detaylarına varıncaya kadar çok iyi bilen anlamına gelir. Rabbin ilmi küçük büyük her şeyi, maddi ve manevi alemin tamamını kuşatır.

Allah'ın alim oluşu hem zamanın hem mekanın ötesindedir ama nasıl? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. Allah alemler içinde alemler yaratırken hepsini birden kontrol edecek kudretli olduğunu bilerek yaratmıştır. Aynı anda dünyanın herhangi bir yerinde toprağın derin karanlığında çimlenmeyi bekleyen bir tohumun vaktini de, bir bebeğin dünyaya gelişini de, bir bulutun gebe olduğu yağmuru ne zaman nereye bırakacağını da bilir. Rabbimizin, gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Onları ondan başkası bilmez. O, karada ve denizde ne varsa bilir. Onun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez. Buyurduğunu işittiğimizde farkına varırız. Üzerine basıp geçtiğimiz kurumuş yaprakların her birinden Rabbimizin haberinin olduğunu. Dünyanın hiç bilmediğimiz yerlerinde olup biten her şeyi Rabbin bildiğini, hepsiyle tek tek ilgilendiğini, hiçbir şeyi ihmal etmediğini. Hiçbir olay ne aksar, ne gecikir, ne acele ettirilir. Allah'ın varlığın tamamının hükmünü elinde tutabilmesi için bizim anladığımızdan çok daha geniş, derin ve sonsuz bir ilim sahibi olması gerekir, değil mi? Ama nasıl? Olaya boyutsal bir açıdan bakalım. Hayvanlar alemini düşünelim mesela. İnsanlık alemi hayvanlar alemini kapsar. Yani insan hayvanların yapıp ettiklerini görür, anlar, yetkilerini bilir, nasıl davranacağını kestirebilir. Fakat hayvanlar insanın yetilerini algılayamaz. İlim ve idraki kısıtlıdır. Algısı insanın algısına ulaşamaz. Bir insanın nasıl konuştuğunu, ne düşündüğünü bir hayvanın anlaması mümkün değildir. İnsanlık alemiyle ilahi alem arasındaki ilişki de böyledir. İlahi alem hem insanlık alemini hem hayvanlar alemini kapsar. Hepsinin üstündedir, geniştir. İnsanın ne yaptığını, ne yapacağını, ne yapabileceğini Rabbi bilir. Zaman kavramı bizim için bizim alemimizde geçerlidir. İlahi alem bunlardan münezzeh olduğu için Rabbimiz bizim zamana sıkıştırarak kısıtladığımız her şeye her an ulaşabilir. Ama biz bunu algılayamayız. Kat kat alemlerle bezeli olduğumuzu fark ettiğimizde Rabbimizin kudretinin bizi aştığını anlayabiliriz. Biz ancak Rabbin bize bildirdiği kadarına vakıfız. Gerisi gaybı bilen Allah'ın ilmindedir. Buraya kadar hep dünyanın işleyişi üzerinden Rabbin alim oluşunu düşündük. Bir de bütün bu varlığın kalbinin, duygularının olduğunu düşünelim şimdi. Bir hayvanın merhamet ihtiyacından, bir insanın öfkesine, bir çocuğun yalnızlığına, bir yaşlının hüznüne varana kadar adını koyamadığımız ne çok duygu var, değil mi? Üstelik insanız, duygularımızı dile getirebiliriz çoğu zaman. Ama bir hayvanın bizim kadar kendini ifade edebileceği dili de yoktur. Biz bile zaman gelir, kimseye anlatamayacağımız kadar derinleşir, sancılanırız. Ve Rabbimiz göklerde ve yerde olanları bilir. Gizlediklerinizi ve açıkladıklarınızı da bilir. Ve Allah kalplerin derinliklerinde olanı da bilmektedir buyurarak hepimizin kalplerinin kendisine ayan olduğunu hatırlatır bize. Kimsenin bilmediği, bilemeyeceği her şeyi Rabbin bilmesi, o derinlikten kullarının ihtiyacını gidererek çıkarması, alim esmasının en güzel tecellisi değil midir? Şükürler olsun. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? İnsan güvende olduğunu bilmek ister. Bu bizim en temel ihtiyaçlarımızdandır. Rabbimiz de alim oluşunu bize bildirerek aslında güvende olduğumuzu hatırlatır. Diyelim ki sokakta, okulda yahut iş yerinde olağanüstü bir durumla karşılaştık. Bir yetkili çıkıp da bize, "Korkma, bu durum benim bilgim dahilindedir, kontrolüm altındadır," derse rahatlamaz mıyız?
Yaşadığımız her olaydan Rabbin haberinin olduğunu bilmek nasıl hissettirir peki? Huzur vermez mi? Korkularımızdan emin kılmaz mı bizi? İşte bu yüzden Rabbi ile muhabbetli kullar hep sakindir. Korkmazlar. Her hayrın Rablerinden olduğunu, Rab'den kuluna şer gelmeyeceğini bilirler. Onun en iyisini bildiğinden emindir kalpleri. Olması gerekeni yapar ve Rablerine teslim olurlar. Hakkım yendi, kıymetim bilinmedi, ortada kaldım diye düşünmezler. Allah hiçbir kulu ortada ve kendi haline bırakmaz çünkü. O halde bana düşen, sen alimsin Rabbim. Benim bilmediğimi bilirsin. Sana inandım, kudretine ve ilmine güvendim diyerek tevekkül etmektir. Ben bir işe niyet ettiğimde elimden geleni yaparım. Yapamadığımda, elimden bir şey gelmediğinde, tıkanıp kaldığımda halimi Rabbime arz ederim. Kalbimi Rabbim bilir. Ne hissettiğimi de, neye niyet ettiğimi de. Elimden gelse fazlasını yapacağımı da. Yapabildiğim kadarının karşılığını fazlasıyla verecek, neyi niye yaptığımı bilecek, kıymet verecek yalnız Rabbimdir. İnanırım. Bunları insanlara anlatamam belki. Kimse anlamaz beni ama Rabbim anlar. İyi ki anlar. İnsanların anladığı kadarıyla kalsak halimiz nice olurdu. Bizi kendi halimize bırakmayan Rabbe hamdolsun. Yerlerin ve göklerin ve ikisinin arasındakilerin Rabbi ya Alim. İlmin asıl sahibi olduğunu unutmaktan ve bize bildirdiklerini kendimizden bilmekten sana sığınırız. Kendi hudutlarımızın farkında değiliz. Senin kemalatını anlamaktan aciziz. Sen ilmimizi ve tevekkülümüzü artır. İlmine güvenen, sana hakkıyla iman eden sıddıklardan eyle bizi. Amin.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 4 Temmuz 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 19 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 21 Haziran 1442. Tarihte bugün, dünyanın güneşe en uzak olduğu gün, gün öte. Arka sayfa, günün konusu. Zamanın nabzını tutanlar, muvakkitler. Kısaca zamanın saat ve dakika dilimlerini düzenleyenler olarak adlandırılan muvakkitler, İslam medeniyetinde önemli bir yere sahipti. Zira bilindiği gibi namazın dışındaki şartlardan biri de vakittir. Bir anlamda zaman memurları olan muvakkitler, namaz vakitlerini titizlikle belirleyip bunu müezzinlere teslim ederlerdi. Bu çalışmalarını muvakkithane denen bir mekanda yaparlardı. Muvakkitler devlet kademesinde yer alırlar, özellikle matematik, hendese ve astronomi gibi alanlarda eğitim görürlerdi. Batılı anlamda saatlerin hayatımıza girmesiyle muvakkitlerin önemi azaldı. 1924'te son müneccim başı Hüseyin Hilmi Efendi'nin vefatıyla yerine aynı unvanda biri atanmadı. Müneccim başılık yerine baş muvakkitlik ihdas edildi. Başına hakkat ve ressam da olan Ahmet Ziya Akbulut getirildi. Kelime, şebi yeldayı müneccimle muvakkit ne bilir? Müptelayı gama sor kim, geceler kaç saat beytiyle zihinlerde yaşamaya devam ediyor. Bir ayet. Ey iman edenler! Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Hucurat Suresi 1. Ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Mana denizinden feyiz suyu alabilecek bir hale gelinceye kadar hoş ve olgun dostlardan gelen parıltı gereklidir. Gerçek feyze kavuşuncaya kadar sakın dostlardan ayrılma. Katre ince oluncaya kadar sedefi bırakma. Gözün, aklın, kulağın arınsın istiyorsan, gözünü kapayan, aklını örten, kulağını tıkayan tamah perdelerini yırt. Aynada tamah olsaydı, iki yüzlülükte bize benzerdi. Eğer terazide tamah olsaydı, tarttığı şeylerde gözü kalırdı. O zaman onların gerçek halini nasıl olur da olduğu gibi dost doğru söylerdi. Tamahı olan kişinin gönlü ve gözü nasıl olur da aydınlık olur? Onun gözünde mevkii, altın tamahı gözde biten kıl gibi olur da ona hakikati göstermez. Ancak hak aşkıyla gönlü dolmuş, mest olmuş kişiler başkadır. Onlara defineler, hazineler versen hürriyetlerini satmazlar. Ama hırsından kendisinden geçmiş olan kişi yüzlerce hikaye dinler de yine kulağına bir söz girmez.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

111. gün. Şehitlik. Allah yolunda can feda. Ayet-i Kerime Meali. Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz bilemezsiniz. Bakara Suresi 154. Ayet. Hadis-i Şerif. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Canım elinde bulunan Allah'a yemin ederim, istedim ki Allah yolunda savaşıp öldürüleyim, sonra diriltileyim, sonra öldürülüp tekrar diriltileyim, sonra öldürülüp tekrar diriltileyim, daha sonra tekrar öldürüleyim ve diriltileyim. Fetva. Cenaze nasıl kefenlenir? Cenaze kefenlenmeden elbisesiyle gömülebilir mi? Cenazenin yıkanmasından sonra usulüne uygun olarak hazırlanmış bezlerle sarılıp örtülmesine tekfin, kefenlenme denir. Cenazenin kefenlenmesi Müslümanların üzerine farz-ı kifayedir. Kefenleme, geride kalanların vefat eden mümine karşı cenaze namazıyla birlikte yerine getirecekleri son görevlerden biridir. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, sizden birisi ölen din kardeşinin cenazesinin teçhiz ve tekfinini üstlendiği zaman bu işi güzelce yapsın buyurmuştur. Kefenleme erkekler için gömlek, izar ve lifafe olmak üzere üç parça, kadınlar için bunlara ilaveten başörtüsü ve göğüs örtüsü olmak üzere beş parça bezle yapılır. Yeterli kefen örtüsü bulunmaması halinde erkekler için izar ve lifafe olmak üzere iki parça, kadınlar için de bunlarla birlikte başörtüsü olmak üzere üç parça bezle yetinilir. Bunların da bulunamaması halinde ise vücudun bütününü örtecek bir bez yeterli olur. Bu durumda kadın ve erkeğin kefenlenmesi arasında fark yoktur. Kefenin parçalarından biri olan gömlek, cenazeyi boyundan ayaklara kadar, izar baştan ayaklara kadar örten iki bezdir. Lifafe ise baştan ayağa kadar örten bez olup, kefenin en üstüne gelen parçasıdır. Bu ayak ve baş tarafından bağlanması için biraz daha uzundur. Kefenin beyaz renkli pamuk bezinden olması daha faziletlidir. Hazreti Peygamber, ölülerinizi beyaz kefenle kefenleyiniz buyurmuştur. İslam'a göre ölü kefenlenmeden üzerindeki elbiseyle gömülemez. Ancak Allah yolunda savaşırken şehit düşen kimse bundan müstesnadır. Hem dünya hem de ahiret bakımından şehit sayılanlar kefenlenmez, namazları kılındıktan sonra kanlı elbiseleriyle defnedilir. Zira onların kefenleri üzerlerindeki elbiseleridir. Hikmetli söz. Her iki dünyada da insana yararlı olan şeylerin ilki iyiliktir. Diğeri utanma duygusu, bir başkası ise doğruluktur. Bu üç şeyle insan mutluluk güneşine kavuşur. Yusuf Has Hacip.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her pazartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Eğer oldunsa nazimül ahval, sana verdiyse huda nimetü mal, basma küfranı niyam semtine pa, kavl ile fiil ile et şükrün eda. Eğer gidişatını düzelttiysen ve Allah da sana malca nimet ve zenginlik verdiyse, nimete nankörlük semtine sakın ayak basma ve hem eyleminle hem de sözünle şükrünü eda et.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan baharın yemyeşil koynunda filizlenen, en göz alıcı renklerle hayata gülümseyen neşeli bir çiçeğe benzer. Coşkun denizlerin engel tanımaz, zapt edilemez köpüren dalgaları gibidir. Lakin gün gelecek, o çiçek solup gidecek. O dalgalar sahile vuracak ve toprağa karışacak. İnsan türlü türlü duygular yaşıyor. An geliyor, bir adımda gökyüzüne çıkıp tüm yıldızları cebine doldurmuş da döke saça sokakta koşan bir çocuk gibi neşeleniyor. An geliyor, tenine bahar meltemi değse kökünden sökülüp gazellere karışacakmış gibi kederleniyor. Bedeni dar geliyor insana. Hele öte dünya fikriyle dolmuşsa her bir zerresi, bedenine de yaşadığı dünyaya da sığamıyor insan. Kafasını kaldırıp göğe baktığında, gözünü dikip denizlere daldığında öyle şeyler geliyor ki insanın aklına, bu ancak ezeli ve ebedi olan Allah'ın insan ruhuna ektiği bir sonsuzluk düşünün, bir bitmezlik arayışının gerçekleşme hayaliyle mümkün olabilir. İnsanda bu hayalin peşinde koşma iştiyakı o kadar kuvvetli bir hale geliyor ki, sonsuzluk düşü gözlerinin önünde titreşip duruyor. İnsanın gözlerinde her bir gezegen ayrı ayrı ışıldayıp sönüyor. Sanki gökyüzünde koca bir ayna var da insan o aynaya bakıp kendi gözlerinden saçılan parıltıları seyrediyor. Binlerce yıldır yaşayan bir ağacın köklerine dalıp onunla aynı topraktan su içtiğini hayal ediyor. Okyanusların derinlerindeki uçurumlara dökülen sulara karışmak istiyor. İnsan belli ki sadece dünya için yaratılmamış. Bedeni öyle ama ruh maddesi dünyadan yapılmamış. İnsan bedeninin yapıldığı sırra yeniden kavuşacak. Bu hak. Yüce Yaradan öyle bildirmiş ve öyle olacak. Her nefis ölümü tadacak. Ama ruh öyle mi? Maddesi nurdan, hem de alemlerin yüce yaratıcısının kendi ruhumdan üflediğim dediği nurdan. Onun için sonsuzluk fikri insanın ruhunu sarıyor. O sonsuzken ondan bir parçanın nihayete ermesi mümkün mü diye kendi kendine soruyor. Onun için ne duvar, ne tel, ne de başka bir engel ruhu tutamıyor. Bir yere tıkamıyor ve üstüne kilit vuramıyor. İnsan ruhu dağları, denizleri, çölleri aşan ve göğe açılan bir pencere. Kim penceresinin tozunu alıyor ve tertemiz tutuyorsa, onun can evine daha çok ışık doluyor. Gözleri daha güzel şeyler görüyor. Ruhunun penceresine dayayıp başını, oradan seyrediyor insan hayatının baharını ve kışını.

0: spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.
2: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Kalemden kelama az sonra. Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene. Allah kime akıl, anlayış ve bilgi verirse o dileklerine kavuşmuştur. Kimin davranışları iyi, hareketleri akıllıca olursa o ikbal sahibi olur.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Kalemden kelama. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Uğur Subaşı.

kullukta sadakat, sünneti yaşamak, bid'atten uzak durmak. Doktor Halil Kılıç, Diyanet İşleri Başkanlığı Denişleri Yüksek Kurulu Uzmanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bid'atini bırakmadıkça bid'at sahibinin amelini kabul etmeyi reddeder. Dinin sınırlarının zorlandığı durumlarda Hazreti Peygamber'in ciddi şekilde öfkelendiği ve sert ikazlarda bulunduğu bilinen bir husustur. Rivayet edildiğine göre 3 sahabi onun ibadet hayatını öğrendikten sonra kendi amellerini yetersiz görmüş, içlerinden biri geceleri sürekli namaz kılmaya, diğeri her gün oruç tutmaya, bir diğeri ise evlenmemeye karar vermiştir. Bu durum Hazreti Peygamber'e ulaştığında onların aşırılığa varan bu yaklaşımını kesin bir dille reddetmiştir. Bu meseledeki hassasiyeti ve duyduğu rahatsızlık, öfkelendiğinde alnındaki damarın belirginleşmesinden de anlaşılacağı üzere mübarek simasına açıkça yansımıştır. Ardından kendisinin hem ibadet ettiğini hem istirahat ettiğini, bazen oruç tutup bazen tutmadığını, ayrıca evlendiğini ifade ederek şöyle buyurmuştur. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Bu hadise ibadetlerde temel ölçünün daha fazlasını yapmak değil, sünnete uygun olanı yapmak olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Sahabe bu mesajı son derece iyi kavramış ve din adına sonradan ortaya çıkan uygulamalara karşı büyük bir hassasiyet göstermiştir. Nitekim Abdullah bin Mesud'un sünnet çerçevesinde itidalli davranmak, bid'at içinde aşırı çaba sarf etmekten daha hayırlıdır sözü, bu bilincin açık bir ifadesidir. Aynı hassasiyeti Hazreti Ömer'in teravih namazını cemaatle kıldırma uygulamasında da görmek mümkündür. Dağınık şekilde kılınan teravihi bir imam arkasında toplamak istediğinde bazıları bunun bid'at olabileceğini dile getirmiştir. Ancak Hazreti Ömer, Hazreti Peygamber'in ümmetine farz kılınır endişesiyle mescitte kılmadığı bu namazın mescitte cemaatle kılınmasını uygun görmüş ve bu ne güzel bid'attir demiştir. Burada kastedilen yeni bir ibadet ortaya koymak değil, sünnette var olan bir uygulamayı düzenli hale getirerek ihya etmektir. En basit tanımıyla bid'at, dinde özellikle inanç ve ibadet alanında eksiltme veya ilaveye yol açan uygulamalardır. Çünkü bu alanlar insan aklının dilediği gibi şekillendirebileceği bir mecra değil, vahyin ve Hazreti Peygamber'in rehberliğiyle sınırları çizilmiş değişmez esaslardır. Bu sebeple İslam alimleri hem inanç esaslarını hem de kulluk formlarını tevkifi olarak nitelendirmiştir. Yani bu alanda sınırlar tamamen ilahi bildirimle belirlenmiştir. Bu temel ilke göz ardı edildiğinde çoğu zaman iyi niyetle ortaya çıkan bazı uygulamalar dinin bir parçası gibi algılanmaya başlar ve bid'atler ortaya çıkar. Burada önemli bir hususun altını çizmek gerekir. Sonradan ortaya çıkan her yeni şey bid'at olarak değerlendirilmemelidir. Örneğin ulaşım araçlarının değişmesi veya asr-ı saadettekinden farklı kıyafetlerin giyilmesi bid'at sayılmaz. Çünkü bir uygulamanın bid'at olarak nitelendirilebilmesi için doğrudan inanç ve ibadet alanıyla ilgili olması gerekir. Bu noktada belirleyici olan ortaya çıkan şeyin bizatihi bir ibadet mi olduğu yoksa ibadetin edasını kolaylaştıran bir vasıta mı olduğudur. Dini hayatın kolaylaşmasına ve ibadetlerin daha düzenli bir şekilde yerine getirilmesine hizmet eden araç, yöntem ve organizasyonlar bu kapsamda değerlendirilmez. Ezanda ve namazda mikrofon kullanmak, tesbih ile zikir çekmek, belirli gün ve geceler vesilesiyle dini programlar düzenlemek gibi uygulamalar, ibadetin kendisi değil, ona hizmet eden vasıtalardır. Bu sebeple bunları bid'at olarak nitelendirmek isabetli değildir. Bid'ati ayırt etmede temel ölçü, yapılan uygulamanın dinen meşru bir amelin kişisel icrası mı, yoksa belirli sayı ve zamanlara hapsedilmiş özel bir ibadet formu mu olduğudur. Kuşkusuz bir mümin, yılın her anında dilediği kadar namaz kılabilir, zikir çekebilir veya Kur'an okuyabilir. Ancak bu ameller sahih bir delile dayanmaksızın, şu kadar yapılırsa şu sonuç elde edilir gibi sayısal formüllere dökülerek dini bir kural gibi sunulduğunda ibadet alanına yabancı bir unsur eklenmiş olur. Kur'an bir şifa kaynağı olsa da onu sayısal şablonlara indirgemek veya dinen sabit olmayan ibadet şekillerini yaygınlaştırmak dinin ruhuyla bağdaşmaz. Aynı şekilde bazı gecelere özel olarak belirli rekat sayılarıyla namaz nispet edilmesi de aynı kapsamda değerlendirilmelidir. Kişi bu geceleri ibadetle değerlendirebilir. Ancak dinen sabit olmayan özel ibadet şekillerini yaygınlaştırmak doğru değildir.
Netice itibarıyla ibadetlerde asıl olan sünnete bağlılıktır. Müminin görevi Allah'a yönelirken hem samimiyetini korumak hem de bu yönelişini Hazreti Peygamber'in gösterdiği çerçevede gerçekleştirmeye gayret etmektir. Kur'an ve sahih sünnette sabit olan ibadetler varken bid'atlerle daha fazla ibadet yapma veya yaptırma anlayışının zamanla sahih ibadetlerin yerine geçebileceği göz ardı edilmemelidir. Unutulmamalıdır ki her bid'at bir sünnetin ihmal edilmesine yol açmaktadır. Nitekim bu hakikati Hazreti Peygamber şöyle ifade etmiştir. Bir topluluk bir bid'at ortaya koyduğunda onun karşılığında bir sünnet ortadan kaldırılır. Sünnete bağlı kalmak bid'at çıkarmaktan daha hayırlıdır.

İslam'ın gür nidası. Doktor Ahmet Oğuz, Cidde Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ateşesi. Müezzinler kıyamet gününde insanların boyunları en uzun, en seçkin ve şerefli olanlarıdır. Sözlükte bildirmek ve ilan etmek manasına gelen ezan, ıstılahta namaz vaktinin girdiğini nasla belirlenen özel sözlerle duyurmayı ifade eder. Aynı kökten türeyen müezzin ise ezan okuyan kimseyi karşılamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de bir yerde bildirim manasında kullanılan ezan kelimesine terim anlamıyla nida, çağrı köküyle iki ayette işaret edilmiştir. Namaz Mekke döneminde farz kılınmış olmasına rağmen bugünkü zorlu şartlar ve baskılar sebebiyle namaz vakitlerini topluca bildirecek bir usul henüz teşri kılınmamıştı. Mekke'de müminler kendi imkanlarıyla vakitleri takip ediyor, cemaatle namazsa kısıtlı imkanlar dahilinde eda ediliyordu. Hicretle beraber Medine'de İslam toplumunun teşekkül etmesi, namazın bir cemaat disiplini içerisinde kılınmasını ve vakitlerin merkezi bir duyuruyla ilan edilmesini gerekli kılmıştır. Bu dönemde Müslümanlar başlangıçta namaz vakitlerini gözetmek için bir araya toplanır, sokaklarda "Essela, essela, haydi namaza" nidasıyla çağrıda bulunurlardı. Ancak bu yöntemin yetersiz kalması üzerine nakuz, çana benzer bir alet çalınması, bor öttürülmesi veya ateş yakılması gibi teklifler sunulmuştur. Bu yöntemlerin diğer inanç gruplarının geleneklerini çağrıştırması sebebiyle Allah Resulü tarafından reddedilmesi, İslam'ın kendine özgü kimlik inşasının bir tezahürüdür. Bu arayış süreci, Hicri 1. yılda Abdullah bin Zeyd'in radıyallahu anh rüyasında ezan lafızlarını öğrenmesi ve Hazreti Ömer'in radıyallahu anh benzer rüyasıyla teyit edilmesiyle nihayete ermiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İnşallah bu hak bir rüyadır" buyurarak ezan cümlelerini Bilal-i Habeşi'ye öğretmesini emretmiştir. Hazreti Bilal'in Medine'de okuduğu ilk ezanla beraber Müslümanların hürriyetini simgeleyen en temel İslam şiarı tescil edilmiştir. İslam fıkıhı açısından sünnet-i müekkede kabul edilen ezan, bir beldenin İslam kimliğini belirleyen temel İslami şiardır. Sellevha hadisimizdeki boyunları en uzun olanlar ifadesi ise, müezzinlerin kıyametin dehşetli anında Allah'ın rahmetini en ziyade ümit eden ve ilahi lütufla mükafata en çok nail olan mümtaz şahsiyetler olduklarını simgelemektedir. Ezanın adabı çerçevesinde abdestli olmak, yüksek bir yere çıkıp kıbleye yönelmek, kelimeleri tertil üzere ağır ağır telaffuz etmek ve sesin gür çıkmasına yardımcı olması için parmakları kulaklara götürmek bu şiarın köklü sünnetlerindendir. Asr-ı Saadet'te bu görevin sancaktarlığını Hazreti Bilal ile birlikte âmâ sahabi Abdullah İbni Ümmi Mektum radıyallahu anh yapmış, biri sahur vaktini, diğeri ise imsak vaktini haber vererek ibadet düzenini tesis etmişlerdir. Ezanın şekli adabı kadar tebliğindeki nebevi üslup da dikkat çekicidir. Nitekim Mekke müezzini Ebu Mahsure'nin kıssası, İslam'ın gönülleri fethetme yönünü açıkça ortaya koymaktadır. Huneyn gazvesi dönüşü, ezanla alay eden bu gencin sesindeki yeteneği fark eden Efendimiz, onu azarlamak yerine göğsünü sıvazlayıp dua ederek bizzat ezan okutmuştur. Bu nebevi dokunuşla hidayete eren Mahsure, ömrünün sonuna kadar Mekke'de müezzinlik yapmış, Allah Resulü'nün mübarek ellerinin değdiği saçlarını bir nişane olarak hayatı boyunca kestirmemiştir. Kendisinden sonra Mescid-i Haram müezzinliğini oğlu ve torunları yüzyıllarca deruhte etmişlerdir. Ezana icabet etmek sadece lafızları tekrarlamakla kalmayıp bu sesin peşinden cemaate koşmayı ve tüm kainatın şahitliğine mazhar olmayı beraberinde getirir. Zira Allah Resulü bu kutlu davetin ve cemaatle namaz kılmanın değerini şöyle ifade etmiştir. İnsanlar ezandaki ve birinci saftaki sevabı bilselerdi, ezan okumak ve birinci safta yer almak için aralarında kura çekmekten başka bir yol bulamazlar ve sonunda kura çekerlerdi. Ayrıca müezzinin sesini işiten cin, insan ve her ne varsa kıyamet gününde onun lehine mutlaka şahitlik eder müjdesini vermiştir. Müminin ezan bittikten sonra duasını okuması ise nebevi şefaate vesile kılınmıştır. Bu kutlu davet, kulu meleklerin istiğfar halkasına dahil eder. Nurdan yaratılmış melekler özellikle sabah ve ikindi namazlarında camilerde toplanan müminler için hayırla şahitlikte bulunurlar. Camide namazı bekleyenler için meleklerin, "Allah'ım,
ona mağfiret eyle, merhamet eyle yakarışları mümin için en büyük manevi destektir. Ezan hayatın her safhasına dokunan bir bereket kaynağıdır. Yeni doğan bebeğin kulağına ezan ve kamet okunması, dünyadaki ilk sesin tevhid bilinci olmasını amaçlayan nebevi bir mirastır. Ezana icabetin nihai sınırını ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, rehberi olmayan âmâ bir sahabinin dahi ezanı işittiğinde cemaate katılması gerektiğini beyan ederek çizmiştir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh bu kutsi çağrıya icabetin manevi boyutunu şu sarsıcı sözlerle beyan etmektedir. Yarın Allah'ın huzuruna kamil bir Müslüman olarak çıkmayı arzulayan kimse, ezan okunan yerlerde, camilerde bu namazları kılmaya titizlikle devam etsin. Şüphesiz Allah peygamberinize hidayet yollarını öğretmiştir. Bu namazlar da o hidayet yollarının birer parçasıdır. Şayet siz namazlarınızı cemaatten geri kalanlar gibi evinizde kılarsanız, peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Eğer peygamberinizin sünnetini terk ederseniz, şüphesiz yolunuzu şaşırırsınız. Bir kimse güzelce abdest alıp temizlenir, sonra bu mescitlerden birine gitmek üzere yola çıkarsa, Allah onun attığı her adım için bir sevap yazar, makamını bir derece yükseltir ve bir günahını siler. Vallahi ben öyle günler gördüm ki, cemaatle namazdan ancak münafıklığı herkesçe bilinenler geri kalırdı. Hatta o dönemde hasta bir adam bile iki kişinin desteğiyle getirilerek namaz safındaki yerini alırdı. Allah'ım, bizleri bu muazzam davete icabet eden ve meleklerin hayır dualarına mazhar olan bahtiyar kullarından eyle. Bizi ve nesillerimizi semalarımızı ezansız bırakmayan salih kullarından eyle. Amin.

Maksut Bayezid için hayat 1952 yılında İzmit'te başlar. Ancak onun asıl doğuşu, kağıda ve kitabı olan sarsılmaz bağlılığının ruhuna mühürlendiği gençlik yıllarına dayanır. Bugün 74 yaşına merdiven dayamış olan bu ulu çınar, farklı ticari iş kollarında geçen yorucu ve hareketli bir çalışma hayatının ardından, emekli olsa da zihnini ve ruhunu asla dinlendirmeye niyetli olmayan bir bilgi işçisidir. 4 evlat ve 9 torun sahibi olan Maksut amcanın ailesine bıraktığı en büyük miras, aslında kitapları olan bu sarsılmaz sadakatidir. Öyle ki büyük oğlunun Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde vaiz olarak ilim yolunda hizmet vermesi, babasının ruhundaki o öğrenme ve öğretme aşkının nesiller boyu süren bir meyvesi olarak karşımıza çıkar. Babasının onu okutma konusundaki tüm samimi arzusuna ve gayretine rağmen, o günkü sosyoekonomik şartlar içerisinde eğitim alma fırsatı olmayan Maksut amca, içindeki bu boşluğu 50 yılı aşkın bir süredir ilmek ilmek işlediği kütüphanesiyle doldurmuştur. Onun hayatındaki asıl dönüm noktası, gençlik yıllarında eline geçen ve Hazreti İbrahim'in hayatını anlatan bir kitap olur. O sayfalar arasında dolaşırken kalbine düşen okuma aşkı, aradan geçen onca yıla ve hayatın getirdiği türlü meşgalelere rağmen, bugün hala aynı heyecanla, hatta daha da büyüyerek devam etmektedir. Bu tutkunun en çarpıcı kanıtı, 1967 yılında TÜBİTAK tarafından yayın hayatına başlayan Bilim ve Teknik dergisiyle olan bağdır. Henüz ilk sayısı çıktığında dergiyi alan ve o günden bu yana tam 59 yıldır tek bir sayıyı bile atlamadan koleksiyonuna ekleyen Maksut amca, bu yönüyle yaşayan bir arşivci kimliğine bürünmüş durumda. Bir dönem aynı anda 17 farklı dergiye birden abone olacak kadar geniş bir merak yelpazesine sahip olmuş, vaktini ve imkanlarını her zaman yeni bilgiler keşfetmeye adamıştır. Bugün geldiği noktada Diyanet ve Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarının neredeyse tüm eserlerini kapsayan, toplamda 15 bin kitaptan oluşan devasa bir kütüphaneye sahiptir. Maksut amcanın kitaplarla olan bu derin münasebeti, sadece raf doldurmak ya da bir koleksiyon sergilemek üzerine kurulu değildir. O, kitabın sadece fiziksel varlığına değil, onun temsil ettiği emeğe ve bilgiye de derin bir hürmet duyar. Geçmiş yıllarda kütüphanesinden ödünç kitap veren Maksut amca, ne yazık ki bazı ihmaller ve geri gelmeyen emanetler nedeniyle bu alışkanlığından vazgeçmek zorunda kalır. Kötü niyet barındırmayan bu geri gelmeyişler ve kitapların ait oldukları raflara dönmemesi onda haklı bir kırgınlık yaratır. Ancak bu durum onun paylaşma ruhunu söndürmez. O ödünç kitap vermeyi bırakır ama kitap hediye etmeyi ihmal etmez. Evindeki bu muazzam kütüphaneyi ziyarete gelen yetişkinlere ilmihal, çocuklara ise okumaları şartıyla elindeki fazla çocuk kitaplarını ve dergilerini hediye eder. Üstelik bununla da kalmayıp okuyup bitirene bir sonraki kitabın sözünü vererek onları sürekli bir okuma disiplinine teşvik eder. Güne mutlaka kitap okuyarak başlayan Maksut amca için mevsimlerin de ayrı bir ritmi vardır. Kış aylarının o uzun gecelerinde ve dingin atmosferinde kütüphanesine çekilir, günde ortalama 5-6 saatini okuyarak ve tefekkür ederek geçirir. Yazın bağ ve bahçe işlerinin artmasıyla bu süre biraz azalsa da kitaplardan ve dergilerden elini çekmez. Seçtiği eserlerde saf bilgiye ve temel kaynak niteliği taşıyan ağırbaşlı eserlere önem verir. İnsanın zihnini inşa edecek derinlikli metinleri tercih eder. Bu tutkusu için yıllar boyunca maddi anlamda da büyük fedakarlıklarda bulunur. Öyle ki bugün emekli maaşının hatırı sayılır bir kısmını hala kitapçılara ve dergi aboneliklerine yatırmakta bir an olsun tereddüt etmez. Teknolojinin sunduğu e-kitap veya internet alışverişi gibi kolaylıklara pek rağbet etmeyen Maksut amca, kitabın kokusunu duymayı ve sayfalarına bizzat dokunmayı tercih eden eski toprak bir kitap severdir. Bu yüzden 15 yıldır Kocaeli'de düzenlenen ve 9 gün süren kitap fuarı onun için bulunmaz bir hazine değerindedir. Fuar süresince her gün alanı ziyaret eden, standları tek tek gezip yeni çıkan eserleri büyük bir hevesle inceleyen ve onlarca kitabı kütüphanesine dahil eden Maksut amca, fuarın en sadık ziyaretçisi olarak bilinir. Kendisinden nasihat isteyen gençlere ve kitap tavsiyesi bekleyenlere ise önce sağlam bir ilmihal okumayı önerir ve cep ilmihalleri hediye eder. İlimle amelin bir bütün olması gerektiğine inandığı için 5 vakit namazı aksatmamalarını da özellikle salık verir. Maksut amcanın en büyük huzur kaynağı, gözü gibi baktığı bu hazinesine çocuklarının ve torunlarının sahip çıktıklarını görmektir. Onun için kütüphanesi sadece kağıt yığınlarından değil,
bir ömrün sabırla dokunmuş tecrübelerinden oluşmaktadır. Bizler de okumaya adanmış, mürekkep kokulu bu hayata, tıpkı onun kitapları gibi bereketli ve uzun bir ömür diliyoruz. Onun bu okuma aşkı, bilginin en büyük güç, kitabınsa en sadık dost olduğunun yaşayan bir kanıtıdır.

demektir. Sen okudun bilmesin, bu bir kuru emektir. Sen okudun bilmesin, bu bir kuru emektir. Bu bir kuru

gönüle girmektir. İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. İlim ilim bilmektir.

0: bilmektir. İlim kendin bilmektir. İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin. Bu nice okumaktır. Sen kendini bilmezsin. Bu nice okumaktır.
1: Kalemden kelama devam ediyor.

varlığı emanet bilmek. Yüce Allah'ın örneksiz bir şekilde varlık sahnesine çıkardığı kainat, tüm ihtişamıyla onun sonsuz ilminin, kudretinin ve azametinin bir tecellisidir. Göklerin ve yerin yaratılışı, gece ile gündüzün peş peşe gelmesi, güneş ve ayın kendi yörüngelerindeki hareketi, canlıların muhtaç olduğu suyun gökten miktarınca inişi ve onun vasıtasıyla çeşit çeşit bitkilerin meydana gelmesi, ilahi iradenin açık delillerindendir. Her zerresinde ve her hareketinde sayısız hikmetler barındıran bu muhteşem kainat, Yüce Yaradan tarafından fıtratına yerleştirilen kusursuz bir düzen sayesinde varlığını ahenk içinde sürdürmektedir. Birbirini tamamlayan işlevleriyle kainattaki her varlık, kendilerine tevdi edilmiş görevleri ilahi bir yasa çerçevesinde ifa ederken, aynı zamanda kendi lisan-ı halleriyle de Allah'ın yüceliğini tesbih etmektedir. Cenab-ı Hak, güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlar da, ağaçlar da secde ederler ayetleriyle bu hakikate dikkat çekmektedir. Kur'an-ı Kerim'de sünnetullah kavramıyla ifade edilen söz konusu işleyiş, varlık aleminde geçmişten geleceğe doğal bir süreçte akıp giden ve değişmeyen kusursuz bir sistemin varlığına işaret etmektedir. Bu hassas nizam içerisinde, kendisine bahşedilen akıl, bilgi ve irade sayesinde yeryüzünü imar etme, orada kültür ve medeniyet inşa etme potansiyeline sahip olan insanın müstesna bir yeri vardır. Allah'ın ikram ve ihsan ettiği yetenekler ve daha nice ayırıcı özelliklerle insan, bilimden teknolojiye, sanattan mimariye, tarımdan endüstriye kadar pek çok alanda eserler ortaya koyabilmekte, şehirler, devletler ve medeniyetler kurabilmektedir. İnsana varlık aleminde ayrıcalıklı bir konum sağlayan bu durum, elbette ona bir takım sorumluluklar da yüklemektedir. İnsan, her şeyden önce sahip olduğu tüm özellik, imkan ve nimetleri, onları kendisine bahşedenin rızasına uygun bir şekilde kullanmakla mükelleftir. Bu sebeple insan, varlık alemiyle ilgili tüm tasarruflarında, Allah'ın koyduğu ölçülere riayet ederek, kainattaki her varlığın hakkını gözetmeli, onlara yaklaşımını adalet, merhamet ve emanet ekseninde sürdürmeli, kainatın nizamını bozacak her türlü tutum ve davranıştan mutlaka kaçınmalıdır. İnsanın tabiatla ilişkilerinde Allah'ın rızasını merkeze alması ve sünnetullah'a riayet etmesi, kainatın düzen ve devamlılığı için olduğu kadar insanın kendi selameti için de hayati öneme sahiptir. Bu hassasiyetin ihmali bir yandan kainatın nizam ve intizamına halel getireceği gibi, diğer yandan da insanı kendi elleriyle oluşturduğu yıkıcı bir kaosla karşı karşıya bırakacaktır. Nitekim Yüce Allah'ın insanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Böylece Allah hatalarından dönsünler diye işlediklerinin bir kısmını onlara tattırıyor fermanı, tabiatı kendi mülkü olarak görme yanılgısına kapılıp sorumsuzca davranan insanın karşılaşacağı acı akıbeti haber vermektedir. Ne var ki çağımızda bu hayati sorumluluk çoğu zaman önemsenmemekte. Daha fazla kazanma tutkusuyla hareket edilerek yeryüzünde hayatın devamlılığı için vazgeçilmez olan su, toprak, hava gibi unsurlar kirletilmekte ve tüm varlıkların müşterek yaşam alanı olan tabiat hoyratça tüketilmektedir. Doğal kaynaklar, akarsular, göller, ormanlar geri dönülmesi zor bir yıkıma sürüklenmekte, öteden beri süre gelen tabii döngü genetik müdahalelerle alabildiğine ifsad edilmektedir. İnsanın iradesini sünnetullah'a aykırı bir şekilde kullanmasının neticesi olarak tebarüz eden bu vahim tablo, aslında sadece çevresel bir soruna değil, kökleri derinlere uzanan bir inanç, ahlak ve anlam krizine işaret etmektedir. Zira insan, varoluşun anlam ve gayesini göz ardı ettiğinde, yüce yaratıcının bir emaneti olan kainatın ruhunu ve işleyişini de göz ardı edebilmekte. Böylece bir taraftan kendi hayatını riske atarken, aynı zamanda tüm varlıkların ortak geleceğini tehdit edecek bir savruluş yaşayabilmektedir. Günümüzde tabiatla onun hassas bir parçası olan insan arasındaki dengenin bozulması, bir tehdit halini alarak küresel bir beka sorununa dönüşmüştür. Bu nedenle insanın tabiatla kurduğu tahakküm ilişkisini terk ederek bir emanet bilinciyle hareket etmesi, bir seçenek değil, ötelenemez ve ertelenemez bir zarurettir. İnsanlık ailesinin her ferdi, öncelikle tüm canlılarla ortak bir kaderi paylaştığının bilinciyle hareket ederek, rekabet ve çatışma yerine
paylaşma ve dayanışma kültürünü benimsemek durumundadır. Bu bağlamda gerek fert ve toplum, gerekse kamu ve özel teşebbüsler tarafından yapıla gelen ve zamanla çevreyi kirleten, tabiatı tahrip eden her türlü yanlış uygulamadan behemihal vazgeçilmeli, kalıcı, gerçekçi, sürdürülebilir bir üretim ve tüketim anlayışı benimsenmelidir. Bu da eğitimden siyasete, ekonomiden ticarete, teknolojiden tarıma, sağlıktan ulaşıma kadar her alanda insanın çevreyle ilişkilerini sünnetullah'a uygun bir şekilde düzenleyecek güçlü ve kapsamlı tedbirler alınmasını zorunlu kılmaktadır. Bu itibarla insan, tabiatla ilişkisini gözden geçirerek onu kulluk, emanet, salih amel, merhamet ve hesap bilinci ekseninde yeniden inşa etmek zorundadır. Yarın kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikiniz buyurarak, tabiatı istila edilecek bir alan değil, imar ve ıslah ederek korunacak bir emanet olarak gören Hazreti Peygamber'in bu yaklaşımının hayata taşınması günümüzde çok daha elzem hale gelmiştir. Aksi halde ihmal edilen her sorumluluk sadece tabiatı değil, insanlığın topyekun geleceğini geri dönülemez bir yıkıma sürükleyecektir.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Kalemden kelama devam ediyor.

Birey ve Toplum Huzurunun Üç Anahtarı. Doktor Mahmut Kayış, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı. Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alay almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alay almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır. Kim de tövbe etmezse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Toplumların ve fertlerin huzurlu, sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürebilmesinde, bireyler arasındaki ilişki ve iletişimin güçlü olmasının büyük önemi vardır. Fertler arasındaki iletişimin kalitesi ise, aralarındaki sözlü ve davranışsal muamelelerin keyfiyetiyle yakından ilişkilidir. Bazı hatalı ve yanlış eylemler vardır ki, bunlar insanların kalbinde üzüntüye sebep olurken, bireyler arasında da güvensizlik ve kırgınlıklara yol açar. Birlik ve beraberliği zayıflatır. İlahi vahiy, insan onurunu ve toplumsal huzuru korumayı esas almış, cahiliye toplumunda yaygın olan insanları alaya alma, ayıplama, küçümseme, onlara hoşlanmayacakları lakaplar takma ve kusurlarını araştırma gibi kötü davranışları kesin bir şekilde yasaklamıştır. Çünkü bu tür hareketler kul hakkına sebebiyet verdiği gibi bireyler arasında kin, kırgınlık ve güvensizlik doğurur. Alay ve istihzadan uzak durmak. Kur'an-ı Kerim'in bize bildirdiğine göre alay ve istihza peygamberleri inkar eden kavimlerin ve münafıkların özelliklerinden biridir. Bu kötü huy onlara Allah'ı anmayı ve ona iman etmeyi unutturmuştur. İlahi vahiy bu kişiliklerin ayrıntılı tahlilini Hümeze suresinde yapmaktadır. Burada anlatıldığı üzere bu kimseler servetlerine güvenerek dünyada ebedi kalacaklarını zannetmekte, başkalarının kusurlarını araştırmakta, onların şeref ve haysiyetlerini zedelemektedir. Alay ve istihza çoğunlukla iman etmeyenler ve münafıklarla ilişkilendirilse de Kur'an, müminleri de bu kötü davranış biçiminden kesin bir şekilde sakındırmıştır. Bu nedenle geçmişten günümüze Müslümanlar, mümin kardeşleriyle alay etmekten ve onları kötüleyip küçümsemekten uzak durmaya gayret etmişlerdir. Ayıplamamak ve kusurları araştırmamak. Alay etmek, ayıplamak, kusur aramak ve lakap takmak arasında güçlü bir bağ vardır. İnsan zihni önce kusur ve ayıp arayarak bir hazırlık sürecine girer. İlahi mesajsa bu sürecin daha ileriye taşınmasını engellemek için ilk aşamada kusur aramayı ve ayıplamayı yasaklamıştır. Çünkü bu davranış çoğu zaman lakap takmaya ve alay etmeye dönüşmektedir. Böylece Müslümanın daha baştan bu kötü huyun kapısına yaklaşması bile engellenmek istenir. Bu hükümle amel eden Müslüman, muhatabını diliyle, eliyle, gözüyle veya başka bir işaretle alaya almaz. Müslüman kardeşine kötü söz söylemez ve ona lanet okumaz. Geçmiş alimlerimiz de bu kötü eylemden uzak durma konusunda yol gösterici sözler söylemişlerdir. Onlardan birisinde, eğer çokça kusur görmek istersen kusur arayan kimseye bak. Çünkü o insanları kendi kusurlarından daha fazlasıyla ayıplar denilmiştir. Dolayısıyla Müslümanın başkasıyla değil, kendi ayıp ve günahıyla meşgul olması gerekir. Çirkin lakaplar kullanmaktan sakınmak. Konumuz olan ayetin nüzul sebeplerinden birine göre, bir sahabi başka bir sahabiye, annesinin cahiliye döneminde ayıplandığı bir lakapla hitap etmiş, bunun üzerine o sahabi başına eğerek utanmıştır. Bu olayın ardından Yüce Allah mevzumuz olan ayeti indirmiştir. Lakap takma yasağı geniş bir mefhum olup, Müslümanın duyduğunda üzüldüğü bütün nitelemeleri içerir. Müslümanı kafir ve fasık gibi vasıflarla nitelemeyi kapsadığı gibi, hakaret maksadıyla hayvanların isimleriyle seslenmeyi de içerir.

onu küçük ve değersiz görmesi olduğu söylenebilir. Oysa Allah, alay edilen kimselerin alay edenlerden daha değerli olabileceğini bildirmektedir. Nitekim Hazreti Peygamber de bu konuda şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Bu sebeple bir mümin kardeşlerine karşı daima saygılı ve değer verici bir bakış açısı geliştirmelidir. Çünkü bir Müslümanın kardeşini küçümsemesi kalbinde kibir bulunduğuna işaret eder. Zira Allah'ın elçisi şöyle buyurmuştur. Allah güzeldir, güzeli sever. Kibirse hakkı kabul etmemek ve insanları hor görmektir. Dolayısıyla mümin iç dünyasında bulunan kibir duygusundan arınmaya gayret etmeli, alay etmek ve küçümsemek yerine Müslüman kardeşlerini takdir eden ve onlara değer veren bir tutum sergilemelidir. Bu üç davranışın arkasında eğlenme ya da eğlendirme gayesi de etkin olabilmektedir. Bahsedilen durum, başkasının incinmesi pahasına ortaya çıkan problemli bir hazdır. Kişi, karşısındakinin ne hissettiğini düşünmek yerine kendi aldığı hazza odaklanmakta, böylece başkasının üzüntüsü kendi eğlencesinin aracı haline gelebilmektedir. Eğlence ve keyif adı altında yapılan alaycılık, toplumun hemen her kesiminde görülmekte, masum bir eğlence gibi sunulan bu fiil, toplumda ayrımcılığı artırabilmektedir. Sonuç olarak bir insanın hangi şekilde olursa olsun bir başkasıyla alay etmesi, onu ayıplaması ve ona çirkin lakaplar takması yasaklanmıştır. Çünkü böyle bir durumda kişi kendisini üstün, karşısındakini ise değersiz ve küçük görmekte, ona bir nevi şiddet uygulamakta, onu dışlamakta ve kötü bir vasıfla damgalamaktadır. Bunun neticesinde kul hakkına girmekte ve dinen günahkar olmaktadır. Ayrıca bu tür davranışlar toplumda yaygınlaştıkça insanlar arasındaki huzur ve güven azalmakta, kardeşlik bağları zayıflamaktadır. Ya Rabbi, bizleri bu fiilleri yapmaktan uzak eyle. Amin.

0: Mescid-i Aksa'da bir kubbenin izinde. Kubbetüs Silsile, Zincirli Kubbe, Betül Altun Erincik. Kudüs'ün hangi noktasında olursanız olun, bakışlar kendiliğinden altın rengiyle parlayan Kubbetüs Sahra'ya yönelir. Bu yöneliş, İslam'ın erken dönemine ait bu mimari şaheserin uyandırdığı güçlü görsel etkinin doğal bir sonucudur. Doğu yönünde yer alan silsile kubbesi, bu etkileyici manzaraya zarif bir ahenk katar. Kubbetüs Sahra'nın doğu kapısının hemen önünde bulunan eser, Emevi halifesi Abdülmelik bin Mervan tarafından 7. yüzyılın son çeyreğinde inşa edilmiştir. Mimari düzenin özgünlüğüyle dikkat çeken zincirli kubbe, ilk bakışta Kubbetüs Sahra'nın küçük bir minyatürünü andırır. Ancak planı, taşıyıcı sistemi ve geometrik yapısı, benzerliğin ötesinde kendine has bir mimari karakteri ortaya koyar. Bu özgünlük en belirgin biçimde yapının tasarımında kendini gösterir. Harim-i Şerif'teki diğer kubbeler gibi silsile kubbesi de Kubbetüs Sahra ile kıble mescidinin görülmesi ve imamın sesinin işitilmesi için sütunlar üzerine ve duvarsız olarak inşa edilmiştir. Yapı dışta 11 sütunun oluşturduğu çokgen bir çevre ile içte 6 sütunun taşıdığı bir boyunluktan oluşur. Kubbe bu boyunluk üzerine oturur. Etrafı açık olan kubbenin kıble yönünde bir mihrap bulunur. Sütunlar yuvarlak kemerlerle birbirine bağlanır. Üzerlerinde kurşun kaplı ahşap bir çatı yükselir. İç ve dış sütunları birbirine bağlayan işlemeli ahşap kirişler, taşıyıcı bir unsur olarak estetikliğinin yanı sıra yapısal bir işlev de görür. Açık planı sayesinde avluyla doğrudan ilişki kuran silsile kubbesi, çevresiyle kesintisiz bir görsel ve mekansal bütünlük oluşturur. Bugün mevcut olan yapı, tek bir döneme ait değildir. Erken dönem kaynaklarında, sütun sayısı ve plan hakkında verilen birbiriyle çelişik bilgiler, yapının zaman içinde önemli değişimler geçirdiğini gösterir. Üstelik duvarlarla desteklenmeyen açık bir yapının, Kudüs'te sıkça yaşanan depremlerden etkilenmeden günümüze ulaşması güçtür. Bu durum, kubbenin tarih boyunca pek çok kez onarıldığını, hatta yer yer tekrar inşa edildiğini düşündürür. Özellikle Memlükler döneminde yapılan düzenlemeler, yapının dış görünümünü belirgin bir şekilde şekillendirmiştir. Bu müdahaleler özgün karakteri ortadan kaldırmaktan ziyade, onu değişen şartlar içinde yaşatma iradesinin doğal bir sonucudur. Silsile kubbesi, Haçlı işgali sırasında Aziz James adıyla kiliseye dönüştürülmüşse de, Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethiyle tekrar eski işlevine kavuşmuştur. 1561'de Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle kubbe altı boyunluğu çinilerle süslenen eserin zemini ise mermerle kaplanmıştır. Son olarak 2012 yılında TİKA ve İslami Vakıflar Dairesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen restorasyonda silsile kubbesi İznik çinileriyle aslına uygun olarak yenilenmiştir. Mekanın anlamı. Yapının inşa sebebi en az mimarisi kadar tartışmalıdır. İlk bakışta Kubbetüs Sahra'yı andıran görünümü, erken dönemden itibaren eserin bir model olarak tasarlandığı düşüncesini doğurmuştur. Buna karşılık Kubbetüs Sahra'nın inşaat masraflarıyla, Mısır'dan toplanan vergilerin muhafaza edildiği bir Betül Mal olarak inşa edildiğini ileri süren görüşler vardır. Ancak yapının açık planlı oluşu bu yorumu desteklemez. Bunun yanı sıra bazı tarihçiler, Kubbetüs Silsile'nin halife ve maiyetinin Kubbetüs Sahra ve Kıble Mescidinde bulunmadıkları zamanda vakit geçirdikleri gölgelik bir mekan olarak kullanıldığını ileri sürer. Halk arasında buranın Hazreti Davud'un hüküm yeri olduğuna inanılır. Kubbenin ortasından sarkan bir zincir vasıtasıyla haklıyla haksızın, suçluyla masumun ayırt edildiğine inanılır. Bu efsane Kubbetüs Silsile'nin zamanla adaletle özdeşleşmesine yol açmıştır. Filistinli esirlere yönelik idama varan ağır cezaların gündeme geldiği, Mescid-i Aksa'nın mahzun bir sessizliğe mahkum edildiği bu günlerde, zincirli kubbe tüm insanlığa adaleti hatırlatmaya devam etmektedir.
1: Hadislerin hikayeleri az sonra.

Kalemden kelama. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Uğur Subaşı.

0: kimi zaman dünyayı mutlak olarak kötülemenin ve ondan bütünüyle el etek çekmenin gerekçesi olarak algılandı. Oysa dünya nimetlerine mesafeli yaklaşmanın da bir ölçüsü vardı. Servet biriktirmeyi onaylamadığı bilinen sahabilerden Ebu Zer, bir gün arkadaşlarıyla sohbet ederken Hazreti Peygamber'den duyduğu bir sözü şöyle nakletti.
1: Peki sen ne diyorsun bu konuda Ebu Zer? Dünyadan, dünya malından tamamen uzaklaşmalı mıyız sence?
2: Bakın beni biliyorsunuz. Dünya malını sevmem. Servet biriktirmeyi de doğru bulmam.
3: Evet Ebu Zer. Böyle düşündüğünü biliyorum. Ama bu gerçekten doğru mu onu bilemiyorum. Yani o kadar uğraşımız, o kadar çabamız var ki bunları edinebilmek için gerçekten çok çalıştık. Malımızı, mülkümüzü terk etmek, onlardan vazgeçmek, bilemiyorum, bana kolay gelmiyor açıkçası.
2: Bana kolay gelen sana zor gelebilir. Bu insandan insana göre değişir. En doğru ölçü ise Allah'ın elçisidir. Bu konuda ondan işittiklerimi sizlere aktarmam gerek.
1: Merak ediyorum doğrusu. Ne diyor bu konuda Allah'ın Resulü?
2: O zahit olmak, dünyaya rağbet etmemek, kişinin helal olan şeyleri kendisine haram kılması veya malını dağıtıp tüketmesi demek değildir. Bilakis zahit olmak, elinde olan şeylere Allah katında olanlardan daha fazla güvenmemek demektir, diyor.
3: Teşekkür ederim Ebu Zer. Aklım ve kalbim birbirine uymuyordu. Allah'ın Resulü'nün bu sözleri beni teskin etti. Bana nasıl düşünmem gerektiğini öğretti. Allah senden razı olsun.

Planet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 4 Temmuz 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 19 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 21 Haziran 1442. Tarihte bugün, dünyanın güneşe en uzak olduğu gün, gün öte. Arka sayfa, günün konusu. Zamanın nabzını tutanlar, muvakkitler. Kısaca zamanın saat ve dakika dilimlerini düzenleyenler olarak adlandırılan muvakkitler, İslam medeniyetinde önemli bir yere sahipti. Zira bilindiği gibi namazın dışındaki şartlardan biri de vakittir. Bir anlamda zaman memurları olan muvakkitler, namaz vakitlerini titizlikle belirleyip bunu müezzinlere teslim ederlerdi. Bu çalışmalarını muvakkithane denen bir mekanda yaparlardı. Muvakkitler devlet kademesinde yer alırlar, özellikle matematik, hendese ve astronomi gibi alanlarda eğitim görürlerdi. Batılı anlamda saatlerin hayatımıza girmesiyle muvakkitlerin önemi azaldı. 1924'te son müneccimbaşı Hüseyin Hilmi Efendi'nin vefatıyla yerine aynı unvanda biri atanmadı. Müneccimbaşılık yerine baş muvakkitlik ihdas edildi. Başına hakkat ve ressam da olan Ahmet Ziya Akbulut getirildi. Kelime, şebi yeldayı müneccimle muvakkit ne bilir? Müptelayı gama sor kim, geceler kaç saat beytiyle zihinlerde yaşamaya devam ediyor. Bir ayet. Ey iman edenler! Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Hucurat Suresi 1. Ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Meğer o kimsedir ki bütün arzularını elde eder ve ondan mertçe yüz çevirir. En önemlisi kazandığıyla yedirir, içirir. Malını yoksullara dağıtarak Allah'a can ve gönülden ibadet eder. Gelen dünya nimetlerine gönül bağlamaz. Elinden gidene de içi sızlayıp kaşını eğmez. Arzusuna ulaşmak için kuvvet bulduğu halde kendisini tutar. Gönlüne, eline ve diline hakim olur.

Günün duası. Allah Resulü namazlarının ardından, ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl, ey yücelik ve ikram sahibi derdi. Bu yüzden Hazreti Ömer şöyle dua ederdi: Allah'ım, hepsini salih ve sadece seni

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Mana denizinden feyiz suyu alabilecek bir hale gelinceye kadar hoş ve olgun dostlardan gelen parıltı gereklidir. Gerçek feyze kavuşuncaya kadar sakın dostlardan ayrılma. Katre ince oluncaya kadar sedefi bırakma. Gözün, aklın, kulağın arınsın istiyorsan, gözünü kapayan, aklını örten, kulağını tıkayan tamah perdelerini yırt. Aynada tamah olsaydı, iki yüzlülükte bize benzerdi. Eğer terazide tamah olsaydı, tarttığı şeylerde gözü kalırdı. O zaman onların gerçek halini nasıl olur da olduğu gibi dost doğru söylerdi. Tamahı olan kişinin gönlü ve gözü nasıl olur da aydınlık olur? Onun gözünde mevkii, altın tamahı gözde biten kıl gibi olur da ona hakikati göstermez. Ancak hak aşkıyla gönlü dolmuş, mest olmuş kişiler başkadır. Onlara defineler, hazineler versen hürriyetlerini satmazlar. Ama hırsından kendisinden geçmiş olan kişi yüzlerce hikaye dinler de yine kulağına bir söz girmez.

Bir gün Enes bin Malik ve Resulullah birlikte otururken namaz kılan bir adama şahit oldular. Adam namazdan sonra, "Ey Allah'ım, hamd ancak sanadır. Senden başka ilah yoktur. Gökleri ve yeri yaratan, bol bol veren sensin. Ey celal ve ikram sahibi, ey hay, ey kayyum, senden istiyorum," diye dua etmişti. Bunu duyan Allah Resulü, adamın bu davranışını onaylayarak, "Şüphesiz Allah'a kendisiyle dua edildiği zaman mutlaka kabul ettiği ve istenildiğinde verdiği ismi azam ile dua etti," buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, öğle namazı vaktidir.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Peygamberlere iman.
1: Merhabalar değerli Diyanet Radyo dostları. Ben Uğur Subaşı. Şu saat itibariyle Din ve Hayat programında Diyanet Radyo'dasınız. Bugün Peygamberlere İman adlı eserimizi sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Kulaklarınıza ulaştıracağımız konu dini içerikli olağanüstü hadiseler. Bir önceki programımızda bu hadiselerden irhas ve kerametten bahsetmiştik. Bugün sırasıyla maunet, istitraç ve ihanetten bahsedeceğiz. Sevgili dostlar, sözlükte maunet yardım etmek anlamına gelir. Terim olaraksa herhangi bir mümine yardımcı olmak üzere Cenab-ı Hak tarafından yaratılan olağanüstü durum demektir. Sıkıntılı ve çaresiz zamanlarda umulmadık bir şekilde sıkıntının giderilmesi gibi durumlar maunet kabilinden sayılmıştır. Maunetten sonra bahsedeceğimiz konu istitraç. Sözlük açısından derece derece yükseltmek, yavaş yavaş sonuca ulaştırmak demektir. Terim olaraksa Allah'ın bazı kimselere sapıklıklarını arttırmak ve sonunda şiddetle cezalandırmak için nimetler, başarılar ve olağanüstü işler vermesi diye tanımlanır. İblis, Firavun, Deccal gibi Allah düşmanlarının elinde ortaya çıktığı veya ileride çıkacağı gibi ilgili rivayetlerde nakledilen ilginç olaylar bu kabildendir. Ayetlerimizi yalanlayanları hiç bilmeyecekleri yerden yavaş yavaş helaka götüreceğiz. Ve yapılan uyarıları unuttuklarında kendilerine her imkanın kapısını açtık. Nihayet kendilerine verilen nimetler yüzünden şımardıkları zaman onları ansızın yakaladık. Mealindeki ayetler istitraca işaret etmektedir. Ayrıca Resul-i Ekrem Efendimizin günahlara dalmasına rağmen Allah'ın bir kula istediği nimetleri verdiğini görürseniz biliniz ki bu durum bir istitraçtır buyurdu ve ardından En'am suresindeki ayeti okuduğu rivayet edilmiştir. Sevgili radyo dostları, şimdi ihanetle ilgili konuşacağız. Sözlükte küçümseme, hakir düşürme anlamına gelen ihanet, terim olarak uluhiyet veya nübüvvet iddiasında bulunan veya büyü yapan bir kimsenin elinde iddiasını yalanlayacak harikulade olayın ortaya çıkması diye tanımlanır. İslam alimleri peygamberlik iddia eden bir sahtekarın elinde iddiasını destekleyen herhangi bir harikulade olayın gerçekleşmesini ittifakla imkansız kabul etmişlerdir. Çünkü bu takdirde gerçek peygamberle sahtesini birbirinden ayırmak mümkün olmaz. Ayrıca Cenab-ı Hak inkarcı birinin elinde iddiasını doğrulayacak şekilde olağanüstü bir hadise yarattığı takdirde bizzat kendi zatını yalanlamış olur.

Bu durumda o, böylesinin elinde ya hiç olağanüstü şey yaratmamak ya da iddiasının zıddını meydana getirmekle bu şahsın sahtekarlığını ortaya çıkarır. Mesela sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin asr-ı saadette peygamberlik iddiasında bulunan yalancılardan Müseylimetül Kezzab'ın suyu çoğalsın diye içine tükürdüğü kuyunun büsbütün kuruması bu çeşit harika olaylardandır. Sevgili dostlar, bugünkü programımızda bahsedeceğimiz son konu dini içerikli olmayan ilginç olaylar. Sihir. Sihir, dini içerikli olmayan ilginç olayların en önemlisidir. Sihir, belli teknik ve metotlar kullanılarak sihirbaz denilen uzmanlar tarafından insanları kandırmaya yönelik yapılan ilginç olaylardır. Sihrin aklen mümkün ve gerçek olduğu İslam alimlerince kabul edilmiş, dini delil olarak da Süleyman sihir yapıp kafir olmadı ama şeytanlar kafir oldular. Çünkü onlar insanlara sihri ve Babil'de Harut'la Marut adlı iki meleğe indirilenleri öğretiyorlardı. Mealindeki ilahi beyan gösterilmiştir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de Firavun dönemindeki sihirbazların yaptığı şeyler sihir olarak nitelendirilmiştir. Bu iki ayette sihrin bir realite olduğu bildirilmekle birlikte onaylanmamış, sihir yapmak küfür kabul edilmiş ve sihrin aslı itibariyle şeytanların meşgul oldukları bir uğursuz iş olduğu vurgulanmıştır. Olağanüstü vasfı bakımından sihirle mucize arasında benzerlik bulunsa da aralarında farklar mevcuttur. Şöyle ki mucize ilahi bir fiildir. Sihirse sihirbazın işidir. Sihir bir takım teknik ve metotların kullanılmasıyla yapılabilen gizemli bir iştir. Ve bu yüzden herhangi bir ilim veya sanat gibi öğrenilip uygulanması mümkündür. Mucize ise böyle değildir. Mucize, peygamberlerin gerçek peygamber ve getirdikleri vahiylerin hak olduğunu ispat etmek ve inkarcıların muhalefetlerini önlemek amacını taşır. Sihirbazların böyle bir amacı yoktur. Onlar peygamber olduklarını ileri sürmez ve ilahi bir din yaydıklarını söylemezler. Son olarak mucizelerin varlığını tasdik etmek bir iman şartıdır. Sihrin olabileceğini benimsemekse öyle değildir. Değerli Diyanet Radyo dinleyenleri, bugünlük din ve hayat programının sonuna geldik. Kendinize çok ama çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.

Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

0: er o kimsedir ki bütün arzularını elde eder ve ondan mertçe yüz çevirir. En önemlisi kazandığıyla yedirir, içirir. Malını yoksullara dağıtarak Allah'a can ve gönülden ibadet eder. Gelen dünya nimetlerine gönül bağlamaz. Elinden gidene de içi sızlayıp kaşını eğmez. Arzusuna ulaşmak için kuvvet bulduğu halde kendisini tutar. Gönlüne, eline ve diline hakim olur.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

günün duası. Allah Resulü namazlarının ardından, ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl, ey yücelik ve ikram sahibi derdi. Bu yüzden Hazreti Ömer şöyle dua ederdi: Allah'ım, amelimin hepsini salih ve sadece senin rızana has kılınmış eyle ve amelime hiçbir şeyi ortak etme.

Gençler soruyor, gençler soruyor. Gençler kafalarına takılan, cevap bulamadıkları, aldıkları cevaplarla yetinmedikleri her türlü sorunun izahını Gençler Soruyor programında işin ehlinden dinleyecekler. Haydi sen de sor. Sen de sor. Gençler Soruyor. Hazırlayan Selman Tuna. Daimi konuk Doktor Ulvi Ata.

0: Hanımlar, beyler, sevgili gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Bu dini yaşamak isteyen hiçbir kimsenin suali Kur'an ve sünnet ışığında muhatapsız değildir. Mikrofonun bir ucunda ben Selman Tuna, sizden gelen soruları muhatabına sormak ve sizin adınıza sözcülük etmek için hazırım. Mikrofonun diğer ucunda ise sizden gelen soruları cevaplamak, hissiyatınıza tercüman olmak üzere başkanlık müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata hocam da hazırlar. Hocam, şöyle bir sualimiz var bu kez. Cenaze namazlarındaki bir ifadeyle Subhaneke'ye eklediğimiz, oradan yola çıkılarak şöyle sorulmuş. Hocam, namazlardaki alışkanlıktan olsa gerek cenaze namazını kılarken Subhaneke'de ve Celle Senaük kısmını unuttum. Bu durumda cenaze namazım kabul olur mu? Ne yapmam lazım gelir denmiş. İlginç bir sorudur.
1: Allah kabul etsin. Amin. Genç kardeşlerimizin cenaze namazına iştirak etmelerini çok anlamlı buluyorum. Allah razı olsun hepsinden. Selman Bey, cenaze namazında Subhaneke duasını okurken ve Celle Senaü kısmının unutulması halinde bir şey yapmak gerekmez. Cenaze namazı da eksik olmaz. Yüce Mevlam kabul buyursun.
0: Amin.
1: Subhaneke duası ile ilgili Selman Bey, ilginçtir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bize kadar ulaşan, bakın Subhaneke duası diyoruz buna.
0: Evet.
1: Bu bir Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm değil. Efendimizin ifadeleriyle bize ulaşan önemli dualardan. Özellikle mütevatir ve meşhur hadislerde bu kavramlar hadis tekniği açısından önemli. Yani sağlam, güvenilir hadislerde bu ifade yer almıyor. Ve Celle Senaük ifadesi yer almıyor. Zaten yer alsaydı namazlarda da okurduk.
0: Evet.
1: Bundan dolayı cenaze namazların dışında okunmuyor, değil mi? Cenaze namazı peki niye okunuyor diye sorabilir kardeşlerimiz.
0: Evet.
1: Cenaze namazı namaz olarak da aynı zamanda cenaze için bir duadır. Hatırlarsanız bunun dışında da başka dualar okuyoruz cenaze namazlarında, değil mi? Cenaze namazı duası diye bir duayı okuyoruz. Bu peki ne anlama geliyor diye de merak edebilir,
0: evet,
1: kardeşlerim.
0: Evet.
1: Yani burada ve celle senauk, Allah'ım senin şanın yücedir demektir.
0: Ki direkt cenaze ile ilintili değil.
1: Evet, değil. Ama şimdi biz her işimize başlarken hep hamd ve salavatla başlarız.
0: Evet.
1: Bunlar öncelikle yüce Allah'a ululamaktır. Allah'a hamd etmek. Onu bütün noksanlıklardan münezzeh, ayrı
0: İbadet
1: tutarak,
0: etmek, evet,
1: üstün tutarak, ona ayrı bir özellik vererek dua kapımıza başlarız, değil mi? Duayı böyle besmele gibi başlarız. Duanın faziletinin önemlerinden de birisi başlangıçta Allah'a hamd ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salavattır. Yani bu Sübhaneke'deki bölüm, Allah'ım senin şanın yücedir bölümü tekrar etmemiz gerekirse, Efendimiz'den bize kadar ulaşan sağlam, güvenilir, yani mütevatir ve meşhur hadislerde geçmediği için namazlarda okumuyoruz. Ama cenaze namazlarında okuyabiliriz. Ola ki bir şekilde ya alışkanlıktan ya unutkanlıktan dolayı cenaze namazında okunmazsa cenaze namazımız eksik olmaz, tamamdır. Bu konuda meraklanmaya ve şüphelenmeye de gerek yok. Cenab-ı Hak bütün ibadetlerimizi eksikleriyle beraber kabul buyursun için.
0: Amin inşallah. Bu vesileyle geçmiş hayatını tamamlamış, aramızdan ayrılmış tüm sevdiğimiz kişilere rahmet okuyalım.
1: Amin.
0: Allah onları bizlerle cennette birlikte haşr eylesin.
1: Ruhları şad olsun.
0: Amin
1: inşallah.
0: Amin. Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
2: Gençler soruyor, gençler soruyor. Gençler kafalarına takılan, cevap bulamadıkları, aldıkları cevaplarla yetinmedikleri her türlü sorunun izahını Gençler Soruyor programında işin ehlinden dinleyecekler. Haydi sen de sor. Sen de sor. Gençler Soruyor. Hazırlayan Selman Tuna. Daimi konuk Doktor Ulvi Ata.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim.
2: Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.

0: Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 4 Temmuz 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 19 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 21 Haziran 1442. Tarihte bugün, dünyanın güneşe en uzak olduğu gün, gün öte. Arka sayfa, günün konusu. Zamanın nabzını tutanlar, muvakkitler. Kısaca zamanın saat ve dakika dilimlerini düzenleyenler olarak adlandırılan muvakkitler, İslam medeniyetinde önemli bir yere sahipti. Zira bilindiği gibi namazın dışındaki şartlardan biri de vakittir. Bir anlamda zaman memurları olan muvakkitler namaz vakitlerini titizlikle belirleyip bunu müezzinlere teslim ederlerdi. Bu çalışmalarını muvakkithane denen bir mekanda yaparlardı. Muvakkitler devlet kademesinde yer alırlar, özellikle matematik, hendese ve astronomi gibi alanlarda eğitim görürlerdi. Batılı anlamda saatlerin hayatımıza girmesiyle muvakkitlerin önemi azaldı. 1924'te son müneccimbaşı Hüseyin Hilmi Efendi'nin vefatıyla yerine aynı unvanda biri atanmadı. Müneccimbaşılık yerine baş muvakkitlik ihdas edildi. Başına hakkat ve ressam da olan Ahmet Ziya Akbulut getirildi. Kelime, şebi yeldayı müneccimle muvakkit ne bilir? Müptelayı gama sor kim, geceler kaç saat beytiyle zihinlerde yaşamaya devam ediyor. Bir ayet. Ey iman edenler! Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Hucurat Suresi 1. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Kadim mısralar.

Eğer oldunsa nazimül ahval, sana verdiyse huda nimetü mal, basma küfranı niyam semtine pa, kavl ile fiil ile et şükrün eda. Eğer gidişatını düzelttiysen ve Allah da sana malca nimet ve zenginlik verdiyse, nimete nankörlük semtine sakın ayak basma ve hem eyleminle hem de sözünle şükrünü eda et.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

O binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik.

Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

iz bırakanlar. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Mehmet Zeyd Yıldız.

Bilmek istemeyen uyanmaz. Uyanmayan görmez. Görmeyen konuşamaz. Ama susan da hesap verir.

Merhaba sevgili dinleyenler. İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Biraz önce duyduğunuz bu sözler, ilmiyle aklı, hikmetiyle imanı harmanlayan, düşüncenin sınırlarını aşan bir isme, İbn-i Rüşd'e ait. Bugün Endülüs'ün dar sokaklarından, Kurtuba'nın kütüphanelerinden, aklın ve inancın birlikte yürüdüğü o kadim medeniyetin kalbinden yükselen sesi İbn-i Rüşd'ü, yani batıda bilinen adıyla Averus'u tanıyacağız. ...12. yüzyılın ortalarıydı. Endülüs, ilmin, sanatın, mimarinin ve düşüncenin merkezlerindendi. Dar sokaklarından ilim meclislerinin sesi geliyor, medreselerinde Aristo'nun, Eflatun'un eserleri Arapçaya çevriliyor, felsefe ile din arasında köprüler kuruluyordu. Ve işte bu çağın tam ortasında, 1126 yılında Kurtuba'da, ilimle yoğrulmuş bir ailede dünyaya geldi İbn-i Rüşd. Endülüs'ün nar çiçekleriyle süslenmiş sokaklarında, düşüncenin göğe yükseldiği bir çağda doğdu. Kurtuba'nın ilim dolu atmosferinde, kitapların arasında büyüdü. Çünkü ailesi hem hukuk hem ilim geleneği taşıyordu. Babası Kurtuba Kadısı, dedesi de Kadılar Kadısı lakabıyla tanınan bir hukukçu ve ilim adamıydı. Daha küçük yaşlarda Kur'an'ı, hadisleri, Arap dilini öğrendi. Ama içinde sönmeyen bir ateş vardı. Soru sormak, her şeyi ama her şeyi anlamak. Ve zihninde şu cümleler yankılanıyordu. Aklın vazifesi Allah'ın yarattığı düzeni kavramaktır. Çünkü kainatı anlamak, yaratıcıyı anlamanın bir yolu.

anlamalıydı ve anlatmalıydı. Genç yaşta döneminin en büyük alimlerinden dersler aldı. Matematik, astronomi, fıkıh, tıp ve felsefe. Artık daha güçlü basıyordu ayakları yere. Onun ayak sesleri çağını aşmaya hazırlanan bir düşünürün ayak sesleriydi. İbn-i Rüşd dini ilimlerde, tarih ve Arap edebiyatında yetişti, fıkıhta ve fıkıh usulünde derinleşti. 40 yaşlarındayken ders ve fetva vermeye, döneminin önde gelen fakihleri arasında yer almaya başladı. Kurtuba Camii'nin baş imamlığını da yapan İbn-i Rüşd'ün burada verdiği derslere çeşitli bölgelerden çok sayıda öğrenci katıldı. İbn-i Rüşd ilimde derinleştikçe kaleminin yolu da genişledi. Fıkıhta Maliki mezhebinin büyük temsilcilerinden oldu. Ama onu çağlar ötesine taşıyan asıl alan felsefeydi. Yunan düşüncesiyle İslam hikmetini buluşturan o eşsiz köprüde yürüdü. Farabi'nin ve İbn Sina'nın açtığı yolda ilerledi ama onların ötesine geçmekten de çekinmedi ve gözleri Aristoteles'in satırlarındaydı. Kader ilmek ilmek işliyordu ilme çıkan yolları. Kurtuba'dan Marakeş'e uzanan ilim yolculuğu onu Emevi halifesi Ebu Yakup Yusuf'un huzuruna taşıdı. Halife onun ilmine, derin kavrayışına hayran kaldı ve İbn-i Rüşd'e Aristoteles'in eserlerini şerh etme görevini verdi. Metafizik, fizik, Nikomakos'a etik, her birini kendi derin anlayışıyla yeniden yorumladı. Aristoteles'i öylesine derinlemesine inceledi ki Batı dünyası onu yorumcu olarak tanıdı. Ama yolu da kolay değildi. Her düşünür gibi onun da fikirleri zamanla eleştirildi, dışlandı. Siyasi ve sosyal rüzgarlar değiştiğinde saraydan uzaklaştırıldı, eserleri yargılandı. Fakat fikirler zincire vurulamazdı. İbn-i Rüşd'ün adı Endülüs'ten Paris'e, Kahire'den Roma'ya kadar yankılandı. Özellikle Batı düşüncesinde Averroizm adı verilen bir akımın temel taşı oldu. İbn-i Rüşd için felsefe, inancı tehdit eden bir alan değildi. Bilakis, vahyin anlaşılması için en güçlü araçtı. Bu yüzden şöyle diyordu: felsefe, dinin hizmetkarıdır. Zira din, düşünmeye davet eder. Felsefe ise düşünmenin ilmidir. Felsefe, dinin düşmanı değil, kardeşidir. Çünkü doğru düşünmek, doğru inanmaya götürür. Aklın en büyük sermaye olduğuna inanıyordu İbn-i Rüşd. Bu düşünceyle yoluna devam etti. O bu karanlığa rağmen kalemini bırakmadı. Hakikati savunmanın bir bedeli olduğunu biliyordu. Çünkü onun inancına göre ilim de, iman da Allah'ın iki nuruydu. Biri kalbi, diğeri aklı aydınlatırdı. İbn-i Rüşd aynı zamanda bir hekimdi. İnsan bedenini tanımayı Allah'ın sanatını okumak olarak görüyordu. Her nabız atışında, her nefeste yaratıcının hikmetini görürdü. Tabiat Allah'ın diliyle yazılmış bir kitaptır. Onu okumak iman etmeyi derinleştirir düşüncesiyle tıpta kaleme aldığı Kitabül Külliyat Fit Tıp yüzyıllar boyunca Avrupa üniversitelerinde ders kitabı olarak okutuldu. Yıllar geçip de ömrünün sonuna yaklaştığında kağıtlar, mürekkep, kitaplar hepsi dostu, sırdaşı olmuştu. Kurtuba'nın ışıkları sönmüş, oysa iç aleminde başka bir aydınlığa kavuşmuştu. 1198 yılıydı. Marakeş'in dingin sabahında sessizce Rabbine kavuştu. Arkasında onlarca eser, yüzlerce fikir, çağlar boyunca sürecek bir aydınlık bıraktı. Artık aklıyla inancı buluşturan bir medeniyet köprüsüydü İbn-i Rüşd. Doğunun ilim meclislerinden, Batının akademilerine uzanan bir ışık taşıdı.

Asırlar öncesinden doğan sözleri bugün hala zamanın içinden bize ulaşmaya devam ediyor. Korkma düşünmekten. Çünkü düşünen insan Rabbini arayandır.

Sevgili dinleyenler, bugün aklın ve hikmetin izinde bir düşünürü İbn-i Rüşd'ü andık. Onun bıraktığı iz zamanın tozuna karışmadı. Zira hakikati arayan her kalpte onun sesi hala yankılanıyor. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: sakine. Kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Hüsnü hal.
0: İnsan baharın yemyeşil koynunda filizlenen, en göz alıcı renklerle hayata gülümseyen neşeli bir çiçeğe benzer. Coşkun denizlerin engel tanımaz, zapt edilemez köpüren dalgaları gibidir. Lakin gün gelecek, o çiçek solup gidecek. O dalgalar sahile vuracak ve toprağa karışacak. İnsan türlü türlü duygular yaşıyor. An geliyor, bir adımda gökyüzüne çıkıp tüm yıldızları cebine doldurmuş da döke saça sokakta koşan bir çocuk gibi neşeleniyor. An geliyor, tenine bahar meltemi değse kökünden sökülüp gazellere karışacakmış gibi kederleniyor. Bedeni dar geliyor.

sana. Hele öte dünya fikriyle dolmuşsa her bir zerresi, bedenine de yaşadığı dünyaya da sığamıyor insan. Kafasını kaldırıp göğe baktığında, gözünü dikip denizlere daldığında öyle şeyler geliyor ki insanın aklına, bu ancak ezeli ve ebedi olan Allah'ın insan ruhuna ektiği bir sonsuzluk düşünün, bir bitmezlik arayışının gerçekleşme hayaliyle mümkün olabilir. İnsanda bu hayalin peşinde koşma iştiyakı o kadar kuvvetli bir hale geliyor ki, sonsuzluk düşü gözlerinin önünde titreşip duruyor. İnsanın gözlerinde her bir gezegen ayrı ayrı ışıldayıp sönüyor. Sanki gökyüzünde koca bir ayna var da insan o aynaya bakıp kendi gözlerinden saçılan parıltıları seyrediyor. Binlerce yıldır yaşayan bir ağacın köklerine dalıp onunla aynı topraktan su içtiğini hayal ediyor. Okyanusların derinlerindeki uçurumlara dökülen sulara karışmak istiyor. İnsan belli ki sadece dünya için yaratılmamış. Bedeni öyle ama ruh maddesi dünyadan yapılmamış. İnsan bedeninin yapıldığı sırra yeniden kavuşacak. Bu hak. Yüce Yaradan öyle bildirmiş ve öyle olacak. Her nefis ölümü tadacak. Ama ruh öyle mi? Maddesi nurdan, hem de alemlerin yüce yaratıcısının kendi ruhumdan üflediğim dediği nurdan. Onun için sonsuzluk fikri insanın ruhunu sarıyor. O sonsuzken ondan bir parçanın nihayete ermesi mümkün mü diye kendi kendine soruyor. Onun için ne duvar, ne tel, ne de başka bir engel ruhu tutamıyor. Bir yere tıkamıyor ve üstüne kilit vuramıyor. İnsan ruhu dağları, denizleri, çölleri aşan ve göğe açılan bir pencere. Kim penceresinin tozunu alıyor ve tertemiz tutuyorsa, onun can evine daha çok ışık doluyor. Gözleri daha güzel şeyler görüyor. Ruhunun penceresine dayayıp başını, oradan seyrediyor insan, hayatının baharını ve kışını.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.

Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyenleri, Bir Hadis Bir Çocuk programına hoş geldiniz. Allah Resulü'nün mübarek sözlerini okuyor, çocuklarımıza bu sözlerin aydınlığıyla bakıyor ve Peygamber Efendimizin arzu ettiği gibi hayırlı bir nesil yetiştirmek için emek veriyoruz. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor: akşam olup gece karanlığı çöktüğünde çocuklarınızın dışarı çıkmasına engel olun. Çünkü bu vakitlerde şeytanlar sebebiyle kötülükler yayılır. Kıymetli dinleyenler, Peygamberimiz çocukları çok severdi. Çocukları korumayı önemserdi. Çocuk sahibi olmayı teşvik eder, hatta bunun için dua ederdi. Enes bin Malik der ki, Allah Resulü onun için şöyle dua etmişti: Allah'ım onun servetini de, çoluk çocuğunu da çoğalt. Ve Peygamber Efendimiz evlenmenin sünnet olduğunu, çünkü diğer ümmetlere karşı bizim çokluğumuzla iftihar edeceğini belirtmişti. Elbette çocuk sayısının fazla olması ev için bereket. Ama bu durum çocuklar hakkında sorumsuzluğa bir bahane olamaz. Çocukları dünyaya getirmek kadar onların sorumluluğunu üstlenmek ve onları maddi manevi her türlü tehlikeden korumak son derece önemli. Aslında çocukların tehlikelerden korunması büyüklerin belki de en önemli görevlerinden birisi. Çocukların sağlıklı ve güvenli bir ortamda büyümesi, geleceğe dair hayırlı, erdemli, güzel insanlar olması için son derece kıymetli. Çocuklar gerek fiziksel anlamda, gerek duygusal ve zihinsel gelişimleri sırasında korunmayı hak ederler. Bir çocuk sahip olduğu imkanlar içerisinde aslında kendisini korumayı başaramayan küçük bir emanettir. Değerlidir, hazinedir ama emanet olduğu için büyüklerin rehberliğine ve korumasına ihtiyaç duyar. Çocukların fiziksel güvenliklerini sağlamak son derece önemli dedik. Evde, okulda, oyun alanlarında, hatta yolda, sokakta, trafikte çocukları her türlü kazadan, beladan korumak için önlem almak bizim vazifemiz. Çocukların duygusal ve psikolojik güvenliğini sağlamak da yine yetişkinlerin görevi. Onların sevgi dolu, şefkatli, destekleyici bir ortamda büyümeleri, kendilerini iyi hissetmeleri, anlatabilmeleri ve anlaşılmaları, onların kendilerine güvenen insanlar olmasını sağlayacaktır. Eğer duygusal anlamda çocuk risklerle karşı karşıya ise ve bu riskler yetişkinlerin kalkanları tarafından önlenemiyorsa, onun hırpalanması kaçınılmaz olacaktır. Bu manada çocukların her türlü ihmalden ve istismardan korunması da bizim vazifemizdir. Çocukların fiziksel olduğu kadar duygusal istismardan da korunması, bilhassa cinsel istismar konusunda bilgilendirilmesi ve mahremiyet eğitimiyle kendilerini koruyabilir şekilde bilinçlendirilmesi çok önemli. Eğer erken fark etmezsek çocukların ihmal ve istismar sonrası geleceğe güvenle ve umutla bakması imkansız hale gelecektir. Günümüzde gerçekten çocukların karşı karşıya olduğu riskler çok çeşitlenmiş ve farklılaşmıştır. Mesela çocukların dijital güvenliği de çok önemlidir. Her an ekran karşısında asla görmemeleri, duymamaları, izlememeleri gereken zararlı şeylere muhatap olan çocuklar için onların zihinsel, duygusal ve aslında yüreklerine işleyen zehirlere karşı her anlamda manevi korunması son derece değerli. Çocuklar eğer dijital anlamda internet ve sosyal medya kullanımında yaşlarına uygun içeriklere erişemiyorsa, kişisel bilgilerini koruyamıyorlarsa ve hatta siber zorbalıklarla karşı karşıya kalıyorlarsa, onların her türlü tehlikeden korunmasına karşı sosyal anlamda toplumsal sorumluluk yerine getirilemiyor demektir. Peygamber Efendimiz zamanında çocukları akşam karanlığı geldiğinde, gün battığında, kötülükler sokaklara yayıldığında korumak ve içeri almak belki de en pratik çözümdü. Peygamber Efendimiz çocukların akşam ezandan sonra içeride olmasını isteyerek aslında karşılaşabilecekleri her türlü risk için güvenli bir ortamın içinde bulunmalarını emretmişti. Bu çocukları korumaya yönelik eğitim
ve anne babalara uyarı hadisi bugün çok daha geniş anlamda düşünülmeli. Çünkü bugün sadece çocuğu eve almakla onu kötülüklere, şerre, yanlış ve sapkın ideallere, ideolojilere karşı korumuş olamıyoruz. Eve girdiğinde internetin karşısına gelen bir çocuk, eğer anne babası tarafından herhangi bir şekilde rehberlikle yönlendirilemiyor ve disiplinle sağlıklı bir şekilde eğitilemiyorsa, evde olsa da korunmuş sayılamıyor. Çocuklar için güvenli bir ev ortamı oluşturmak, aslında Kur'an-ı Kerim'de çok ilginç bir şekilde yetimler için de vurgulanır. Sadece anne babası yanında olan çocukların değil, anne babalarını kaybetmiş yetim çocukların korunması da Kur'an-ı Kerim'de emredilir. Yetimin malına ergenlik çağına ulaşıncaya kadar en güzel şekilde yaklaşıp kullanmak ve yetimlerin mallarını haksız yere yiyenlerin karınlarına ancak ateş doldurmuş olduklarını bilmek Kur'an'ın bize emridir. Kur'an, yetim çocukların maddi ve manevi haklarını korumakla ve onların Peygamber Efendimizin örnekliğinde olduğu şekilde güvenli evlerde yetiştirilmelerini sağlamakla geleceğe yatırımı emretmektedir. Nitekim Peygamber Efendimiz, ben ve yetimi himaye eden kimse cennette şöyle olacağız diyerek işaret ve orta parmağını yan yana getirip göstermiştir. Anne babaların ev içerisinde çocuklara karşı her yaştan çocuğa, kız ya da erkek fark etmeksizin gösterecekleri özen ve onların zararlı alışkanlıklara, kötü niyetli kimselere ve şer odaklı yayınlara karşı korunmasına dair şuur, okulda ve sosyal çevrelerini takip etmekle de devam edecektir. Anne baba

0: öğretmenle devamlı iletişim kurarak, akran ilişkilerini takip ederek ve herhangi bir şekilde zorbalık fark ettiğinde derhal müdahale ederek evladını korumalıdır. Diğer taraftan çocuklarımızın şiddet ve kötü muameleye maruz kalmaları Peygamber Efendimizin asla onaylamadığı bir durumdur. Her anlamda şiddet çocukların kendisinden korunması gereken devasa bir canavardır. Peygamber Efendimiz çocuklara yumuşak davranmış, sabırla, hoşgörüyle, affedicilikle onların gönlünü almış ve eğitimlerini daima onların kişiliklerine saygı odaklı devam ettirmiştir. Eğitimde sevgiyi, sabrı ve güzel örnekliği öncelemek, çocukların her şekilde şiddetten korunmasını sağlamak, anne babaların, yetişkinlerin, öğretmenlerin, kısacası tüm toplumun vazifesidir. Hatta Peygamber Efendimiz sadece barış zamanında değil, savaş gibi korkunç durumlarda bile, şiddet kusan ortamlarda bile çocukları korumayı emretmiştir. Abdullah İbni Ömer'in anlattığına göre savaşlardan birinde öldürülmüş bir kadın gördüğü zaman Peygamber Efendimiz öfkelenmiş, kadın ve çocukların savaşta öldürülmesini yasaklamıştır. Oysa bugün Gazze'de, Filistin'de, dünyanın bambaşka bölgelerinde mazlum anneler, çocuklar, çığlıklar, gözyaşları. Çocuğun normal doğal ortamında barış içerisinde korunması kadar savaşta da korunmasını ve her türlü şiddetten uzak tutulmasını düşünen, emreden İslam ahlakı nerede, hukuk nerede, vicdan nerede? Çocukların fiziksel korunmasından başka bir de manevi olarak duygusal korunmaları ve ahlaki anlamda inanç güvenliklerinin sağlanması gerekir. Kişiliklerinin, değer yargılarının, çocukların karakterlerinin, anlam duygularının desteklendiği bir gelişim ortamında, sevgi içerisinde maneviyata değer veren bir bakışla yetiştirilmesi, onların hayatın anlamını kavramasını sağlayacaktır. Çocuğa manevi güvenliği sağlamak ve çocuğun manevi anlamda hırpalanmasını, zedelenmesini, zehirlenmesini engellemek bizlerin vazifesidir. Yardımlaşmayı, paylaşmayı, merhameti, şefkati, adaleti öğretmek, ahlaki erdemlerle çocuğu karşılaştırmak, tanıştırmak ve güzel ahlakla ona örnek olmak, her türlü ahlaki yozlaşma tehlikesinden de onu koruyacaktır. Aileler çocuklarına sahip oldukları inancı, kültürü, bilgiyi, tecrübeyi aktarır. Çocukların inanç güvenliği aslında ailesinin ve toplumun değerlerini öğrenmesiyle, inancı, imanı tanımasıyla, Allah'ı, peygamberi sevmesiyle mümkün olur. Çocuğun yaşına uygun bir şekilde verilen din ve değer eğitimi, ahlak gelişimi, sağlıklı bir inanç dünyası için çocuğu sapkın inanışlardan, hurafelerden, bid'atlardan, bu gibi tehlikeli durumlardan korumak anlamında da destektir, mühimdir. Çocukların ahlaki anlamda şiddetin, zorbalığın, ayrımcılığın, haksızlığın kabul edilemez olduğunu öğrenmeleri gerekir. Başkalarının haklarına saygı duyma alışkanlığı kazanmaları ve yaptıkları davranışların sorumluluğunu alma bilincini geliştirmeleri ancak aile içerisinde öğretilebilir. Aile içerisinde saygılı ve güven veren bir iletişim kurarak, Peygamber Efendimizin çok önemsediği şekilde evlatlarımızı tehlikelerden korumak ve onları geleceğe güven içerisinde, umutlu bir geleceğe hazırlamak zorundayız. Çünkü çocuklar bu dünyada olduğu gibi öbür dünyada da bizler için hem emanet hem nimet ama hem de imtihandır. Anne baba çocuğun bu dünyasını koruduğu gibi ahiretini korumakla da görevlidir. Kur'an-ı Kerim'de Tahrim suresinde şöyle buyurulur: "Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden koruyun." Dolayısıyla aslında çocukların sadece bugün değil, gelecek için, sadece bu dünya için değil, gelecek dünya için de hazırlanması doğru değerleri kazanması, zararlı davranışlardan korunması, her türlü kötülüğe karşı muhafaza edilmesi bizi beklemektedir. Çocuklar Allah'ın emanetidir. Emanete sahip çıkmak elbette bizim için son derece şereflidir. Ama diğer taraftan duayı ihmal etmemelidir. Onları Allah Teala'nın El-Hafiz ismi şerifine emanet etmek de, bizlerin dilinden dökülen dualarla onları her gün, her akşam, gördüğümüz, görmediğimiz her yerde, her şekilde Cenab-ı Hakk'ın koruması için niyazda bulunmak da en güzelidir. Rabbim hepimizin çocuklarını, geleceğini, umudumuzu ve en önemlisi de nesillerimizi muhafaza buyursun.
1: Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?

0: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
3: Günün duası.
4: Allah Resulü namazlarının ardından, ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl, ey yücelik ve ikram sahibi derdi. Bu yüzden Hazreti Ömer şöyle dua ederdi: Allah'ım, amelimin hepsini salih ve sadece senin rızana has kılınmış eyle ve amelime hiçbir şeyi ortak etme.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

kaza ve kader gökten baş çıkarınca bütün akıllar kör olur, sağır olur. Kaza gelip çatınca balıklar kendilerini denizden dışarı atar. Yerde kurulmuş bir tuzak, havada uçan bir kuşu bile yakalar. Sen kaza

Ammar bin Yasir radıyallahu anh bir gün hutbe okumuş, peygamberimiz gibi hutbesini kısa tutmuş, hem de güzel konuşmuştu. Hutbeden hoşlanan cemaat, keşke biraz daha uzatsaydın diyerek ona temennilerini dile getirmişlerdi. Ammar bin Yasir ise onların bu isteklerine Resulullah'tan işittiği şu hadisle karşılık vermişti: şüphesiz ki kişinin namazını uzun, hutbesini kısa tutması anlayışlı olmasının işaretidir. Siz de namazı uzun, hutbeyi kısa tutun. Çünkü kısa da olsa bazı sözler büyüleyicidir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacını, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızı ayetlerle anlatıyoruz. Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her cuma saat 15'te Diyanet Radyo'da.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Diyanet radyolarımızın çok değerli dinleyicileri, bugün sizlerle En'am suresi 52. ayeti kerimesini anlamaya çalışacağız inşallah. Cenab-ı Hak En'am suresi 52. ayetinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَضْرُدِ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَش۪ي يُر۪يدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ Sadakallahu l-Azim. وَلَا تَضْرُدْ Kovma diyor Cenab-ı Hak. Kimi? اَلَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَش۪ي يُر۪يدُونَ وَجْهَهُ Rablerinin rızasını isteyerek, arayarak, umarak sabah akşam Rablerine yalvaranları kovma. Ma aleyke min hisabihim min şey ve ma min hisabike aleyhim min şey. Onların hesaplarından sana bir sorumluluk yoktur. Senin hesabından da onlara bir sorumluluk yoktur. Ki fetatrudahum fetekune minazzalimin. Onları yanından uzaklaştırıp da zalimlerden olasın. Aziz kardeşlerim, Diyanet radyolarımızın değerli dinleyicileri. Okuduğum ayeti kerimenin işaret ettiği bir olayla ilgili olarak sahih bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın yanında Abdullah bin Mes'ud, Bilal-i Habeşi, Ammar bin Yasir gibi bazı yoksul ve kimsesiz sahabiler bulunmaktadır. Cenab-ı Peygamber'in bu sahabilerle bulunduğu bir sırada müşriklerin ileri gelenleri Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam ile görüşmek istediklerini, ancak bu görüşmeyi yapabilmeleri için yanındaki bu Müslümanları oradan uzaklaştırması gerektiğini bildirmişlerdir. Zira onlar kölelerle ve yoksullarla bir arada bulunmayı kendilerine yakıştıramadıklarını ifade etmişlerdir. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam, ben müminleri kovamam cevabını verince, hiç olmazsa kendileri geldiğinde onların ayakta beklemesini istemişler. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, belki onlara İslam'ı kabul ettirebilirim ümidiyle bu son teklifi tam kabul etmeyi düşünürken, yani müşriklerin elebaşları Cenab-ı Peygamber'in yanına geldiklerinde, aynı mekanda tamam olsalar da ama bizimle beraber oturmasınlar, biz burada olunca onlar ayakta beklesinler düşüncesini, belki de Müslüman olurlar iyi niyetiyle kabul edeceği sırada Cenab-ı Hak kendisini ikaz eden okuduğum bu ayeti göndermiştir. وَلَا تَضْرُدِ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَش۪يِّ يُر۪يدُونَ وَجَهَ Akşam sabah Rablerinin rızasını umarak senin yanında bulunanları kovma. Tabii burada evet bir sebebi nüzul söz konusudur ama aynı zamanda evrensel bir ahlaki öğretiyi ayet içerisinde barındırmaktadır. Onların hesaplarından sana sorumluluk yoktur. Mâ aleyke min hisâbihim min şey. Rivayete göre müşrikler Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın çevresinde toplanan bu söz konusu gariban, yoksul olan sahabilerin aslında samimi dindarlıklarından değil de barınma, giyinme, yeme içme gibi temel bir takım ihtiyaçlarını giderme imkanı buldukları, yiyip içtikleri için Hazreti Peygamber'in yanında toplandıklarını ileri sürmüşlerdir. İşte bir görüşe göre ayeti kerimede öyle olsa dahi Resulullah ile o yoksul Müslümanların
sorumluluklarının ayrı olduğu, herkesin kendi yapıp ettiğinden sorumluluğunu yine kendisinin taşıdığı bildirilmiş, Resul-i Ekrem'in onlara ilgisini sürdürmesi talimatlandırılmıştır. Aksi halde haksızlık yapmış olacağı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ifade edilmiştir. Bir başka yoruma göre bu insanlar sabah akşam ibadet ve taatle meşgul oldukları için maişetlerini temin edemeyecekler kaygısıyla Hazreti Peygamber'in onları işine gücüne baksınlar diye meclisinden ayrılmaya zorlamaması istenmiş. Yani onların geçimleriyle ilgili hesabın kendisine ait olmadığına, ne yiyip ne içeceklerini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hesap etmesi gerekmediğine, çünkü herkesin rızkını verenin Allah Teala olduğuna işaret buyurulmuştur. Aziz kardeşlerim, hangi şekilde yorumlanırsa yorumlansın bu ayet, İslam dininde insanın mevki, zenginlik ve soyuna göre değil, iman zenginliğine, Allah'a saygı ve ruh yüceliğine göre değer taşıdığını ortaya koymaktadır. Ayrıca Hazreti Peygamber'in Aleyhisselatü Vesselam'ın yüce ahlakının Kur'an ilkelerine göre şekillendiğini göstermesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Ayet-i Kerime'nin sonunda Resulullah'a sorumluluğu hatırlatıldıktan sonra kafirlerin gözünde değersiz olsalar bile iman ve yaşayışlarıyla Allah nezdinde

0: değerli olan insanlara karşı küçültücü davranışlarda bulunan bir kimsenin, farz-ı muhal bu kimse peygamber bile olsa, zalim olarak gösterilmesi son derece ilgi çekicidir. O Hazreti Peygamber'in yanında bulunanlardan Habbab radıyallahu anh'in anlattığına göre, bu ayetin nazil olmasından, Hazreti Peygamber'e ulaşmasından sonra Hazreti Peygamber aleyhisselam ile yoksul ve kimsesiz Müslümanlar arasındaki muhabbet, yakınlık, bağlılık o kadar artmıştır ki meclislerde diz dize oturur olmuşlar. Hazreti Peygamber aleyhisselam daha önce bir aradayken yanındakilerin kalkmasını beklemeden bir takım meşgaleleri sebebiyle ayrılıp meclisten kalkıp giderken, bu ayet geldikten sonra incinmesinler, kırılmasınlar, incitici olmasın, kırıcı olmasın diye daima oradaki mecliste bulunan bu müşriklerin hakir gördüğü kimselerin, sahabe-i kiramın kalkmasını beklemiştir. Aziz kardeşlerim, Cenab-ı Hak ayeti kerimenin ortaya koyduğu anlam ile hayatını tanzim eden, insani ilişkilerde yaratılanı yaratandan ötürü sevme, iman ve ahlakına göre değer verme bilincine ulaşan, her türlü üstünlükten, kibir ve gururdan uzak durarak hayatını idame ettiren kullarından eylesin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Ayetlerin hikmetleri. Hazırlayan ve sunan Kadir Dinç.

Dehenin hahiş için eyleme baz. Olma alude lebi harfi niyaz. Sahibi hırsu tama rüsvadır. Kimyayı şeref istinadır. İsteğin için ağzını sakın açma. Dilenme sözleriyle dudağını kirletme. Aç gözlü ve hırslı olan kişi rezildir, rüsvadır. Şerefin özü istinadadır. Tok gözlü olmaktadır.

0: her Müslüman Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da. Diyanet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 4 Temmuz 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 19 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 21 Haziran 1442. Tarihte bugün, dünyanın güneşe en uzak olduğu gün, Günöte. Arka sayfa, günün konusu, zamanın nabzını tutanlar, muvakkitler. Kısaca zamanın saat ve dakika dilimlerini düzenleyenler olarak adlandırılan muvakkitler, İslam medeniyetinde önemli bir yere sahipti. Zira bilindiği gibi namazın dışındaki şartlardan biri de vakittir. Bir anlamda zaman memurları olan muvakkitler, namaz vakitlerini titizlikle belirleyip bunu müezzinlere teslim ederlerdi. Bu çalışmalarını muvakkithane denen bir mekanda yaparlardı. Muvakkitler devlet kademesinde yer alırlar, özellikle matematik, hendese ve astronomi gibi alanlarda eğitim görürlerdi. Batılı anlamda saatlerin hayatımıza girmesiyle muvakkitlerin önemi azaldı. 1924'te son müneccimbaşı Hüseyin Hilmi Efendi'nin vefatıyla yerine aynı unvanda biri atanmadı. Müneccimbaşılık yerine baş muvakkitlik ihdas edildi. Başına hakkat ve ressam da olan Ahmet Ziya Akbulut getirildi. Kelime, şebi yeldayı müneccimle muvakkit ne bilir? Müptelayı gama sor kim, geceler kaç saat beytiyle zihinlerde yaşamaya devam ediyor. Bir ayet. Ey iman edenler! Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Hucurat Suresi 1. Ayet. Hayırlı günler.
0: Diyanet Takvimi.

Yüreğinde bir hor yanıyor, yanıyor. Sana aşık bir kalp atıyor, atıyor. Güle sorsam ah seni, o da ah çekiyor. Sensiz aylar, bak yıllar geçiyor. Yakıyor sevdan kavuran ateşi. Hasret sana bu gönül, ey sevgilim. Yana yana, yansam da yanına varsam. Medine'nin gülü, kokunu alsam. Girdim hasret kokan aşkın bağına. Aktı gözyaşlarım gül yaprağı. Dermansın derdime, gönül yarama. Gel, lütfeyle yar rüyalarıma.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Kureyş'te ortak bir hedefimiz var. Bunu neden lehimize çevirmeyelim ki?
2: Muhammed'i öldürelim mi diyorsun?
1: Evet, bunu biz de istemiyor muyuz?
3: İstiyoruz tabii ki.
4: Onun ortadan kaldırılması şehrimize huzur getirir.
5: Zaten ona dur demezsek sonumuz Medine'den sürülen diğer Yahudilere benzeyecek.
6: Bugüne kadar kabul etmediğiniz bir gerçek var. Tevrat'ta özellikleri yazılı olan son peygamberi hatırlayın. Siz onun Harun oğullarından geleceğini umuyordunuz. Ancak Allah dilediğinden seçip gönderdi. Beklediğiniz peygamberin özellikleri buna tamamen uymaktadır. Eğer o peygamberse yaptıklarınızı biliyor demektir. Kalkıp gidişi de bunu gösteriyor. İyi bilirsiniz ki gerçek bir peygamberin karşısında hiçbir düşman duramaz.
1: Resulullah'ı öldürmeyi kastettiğiniz için onunla yapmış olduğunuz anlaşma hükümsüzdür. Artık ya Medine'yi terk edersiniz ya da üzerinize yürürüz. 10 gün süreniz var. 10 günün sonunda buralarda kimi görürsek boynunu vururuz.
7: Muhammed'e git ve ona şöyle de: evlerimizi ve topraklarımızı bırakıp da bir yere gitmiyoruz. Elinden geleni yapsın.
0: 76. bölüm.
8: Yahudilerin habercisi Mescid-i Nebevi'ye ulaşmıştı.
9: Ey Allah'ın Resulü, Nadir oğullarından haber geldi.
10: Ne diyorlar?
9: Şehri terk etmeyeceklerini söylüyorlar. Elinizden geleni yapın diye de meydan okuyorlar.
11: Allahu Ekber. Bu nasıl olabilir?
8: Peygamberimiz bunu duyunca, Yahudiler bize alenen savaş ilan ettiler dedi.
12: Bu cesareti gösterebildiklerine göre güvendikleri birileri var.
9: Kurayza oğulları ve Gatafan'dan destek bekliyorlardır. Bugüne kadar hep birbirlerini koruyup kolladılar.
11: Nasıl olur?
13: Dün nazil olan ayetlerde münafıkların da onlara destek olduğu söyleniyordu. Allah şöyle buyuruyor: şu münafıklık edenleri görüyor musun? Ehli kitaptan inkarcı yandaşlarına, şayet siz çıkarılacak olursanız bilin ki biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin hakkınızda, aleyhinizde kimseye asla itaat etmeyiz. Eğer size savaş açılırsa muhakkak yardımınıza koşarız diyorlar. Allah şahittir ki onlar düpedüz yalancıdırlar. Oysa çıkarılsalar asla onlarla beraber çıkmazlar. Onlara savaş açılsa asla yardımlarına koşmazlar. Yardım etmeye kalksalar da muhakkak arkalarına dönüp kaçarlar. Ve sonunda onlar yardımsız kalırlar. Şu bir gerçek ki yüreklerinde size karşı duydukları korku Allah'a karşı duyduklarından daha şiddetlidir. Çünkü onlar anlayışı kıt bir topluluktur. Onların topu birden sizinle ancak müstahkem yerlerde ve siperler ardında olduklarında savaşırlar. Kendi aralarındaki gerginlik ve çatışma şiddetlidir. Sen onları birlik içinde sanırsın. Oysa kalpleri dağınıktır. Çünkü onlar aklını iyi kullanamayan kimselerdir.
14: Medine'den kim buna cesaret edebilir?
12: Allah aramızdaki münafıkları çok iyi bilmektedir. Amaçlarına ulaşamayacaklar. Ya Resulallah, ne emredersiniz?
8: Peygamberimiz derhal bir ordu toplanmasını emretti ve sancağı Hazreti Ali'ye vererek şehrin güneyindeki Nadir oğulları semtine hareket etti. Müslümanlar o gün öğle namazını Yahudilerin sığındığı kalenin yakınında terk edilmiş bir avluda kıldılar. Yahudiler düşmanlarının bu kadar kısa sürede gelmiş olmasına şaşırmışlardı. Surlar okçular tarafından tutulmuştu. Ayrıca pek çok da taş yığmışlardı.
11: Beklediğimizden erken geldiler.
15: Evet, neyse ki hazırlığımızı tamamlamıştık.
11: Kendi başımıza bu kuşatmadan kurtulmamız imkansız.
15: Yarın gün ağarmadan Abdullah bin Übey'in birlikleriyle Kurayza Yahudileri burada olacak. Merak etme.
11: Umarım öyle olur.
8: Günler geçtiği halde Yahudilere hala destek gelmemişti. Bu arada İslam ordusu çeşitli sebeplerle gelemeyen insanların katılımıyla sürekli kalabalıklaşıyordu.
11: Günler geçti. Hala gelen yok. Gatafan destek gönderecekti. Kurayza ve İbni Übeyde.
15: Bize söz vermişlerdi.
11: Onlara güvenmemeliydik.
14: En ufak bir yardım işareti yok. Dış dünyadan tamamen koptuk. Dayanamayacağız.
7: Lanet olsun. Lanet!
8: Artık yardım ümitleri tamamen kesilmişti. Müslümanların da kararlılıkları ortadaydı. Yahudilerin bu şekilde dayanmaları imkansızdı.
15: Ne yapacağız?
11: Muhammed'e teslim olacağımıza dair haber göndereceğiz.
14: Ama?
7: Ama ne? Ne yapabiliriz? Başka çaremiz mi var?
11: Dua edin de Muhammed mallarımızı götürmeye izin versin. Gördünüz mü? Bakın Muhammed mallarımızı götürmemize sıcak bakmıyor. Bir kere daha teklif edeceğim. Umarım kabul eder. Evet, beklediğimiz haber geldi. O şöyle demiş. Topraklarınızı terk edin. Silahlarınız ve zırhlarınız hariç... ...develerinizin taşıyabileceği kadar ne istiyorsanız götürün.
15: Haber verin. Herkes yarım bıraktığı göç hazırlığını tamamlasın.
8: Nadir oğulları hazır olunca Suriye'ye doğru yola çıktılar. Medine pazarının içinden tek bir sıra halinde geçen develerin ihtişamı şaşılacak şekildeydi. Nadir oğullarının zengin olduğu bilinirdi ama bugüne kadar insanlar sadece bunun küçük bir kısmına şahit olmuşlardı. Yahudiler evlerinin kapılarını bile develere yüklemişler, artlarında bıraktıkları evleri de tahrip etmişlerdi. Bir kısmı Suriye'ye yerleşti, bir kısmı ise Hayber'e. Terk edilen evlerse Müslümanlardan evi olmayanlara dağıtıldı. Bu sırada Peygamberimizin kuzenlerinden Ebu Seleme, Uhud Savaşı'nda aldığı yaranın nüksetmesi sonucunda vefat etti. Ebu Seleme ve eşi Ümmü Seleme İslam'ı ilk kabul eden muhacirlerdendi. Habeşistan'a hicret etmişlerdi. Peygamberimiz vefat haberini alınca hemen Ebu Seleme'nin evine gitti. Ebu Seleme vefat ettiğinde gözleri tavana dikilmişti. Peygamberimiz yanına girince gözlerini kapattı. Cenazenin başında ağlayan kadınlara da şöyle dedi. Siz kendinize hayırdan başka dua etmeyiniz. Çünkü melekler ölünün yanında bulunur ve ölü sahiplerinin dualarına amin der. Allah'ım kabrinde ona genişlik ver ve orada kendisini nurlandır. Onun nurunu çoğalt, günahını bağışla. Allah'ım onun derecesini hidayete erdirilenler içinde yükselt. Ey alemlerin Rabbi, bizim günahlarımızı da onun günahlarını da bağışla.
10: Amin. Amin.
8: Araplar arasında eskiden beri içki kullanımı oldukça yaygındı. Hurmadan, yaş ve kuru üzüme, tahıldan bala kadar pek çok gıda maddesinden içki yapılmaktaydı. Peygamberimiz Medine'ye hicret ettiğinde içki henüz haram kılınmamıştı. Resulullah ile sahabeden bazıları zararlı olduğunu bildikleri için sarhoş edici içecekleri içmezlerdi. Ancak hakkında herhangi bir yasak olmadığı için bazı Müslümanlar içki içme alışkanlıklarını sürdürmekteydiler. Bu durum kendilerini rahatsız ediyordu. Peygamberimize gelip içki içmenin hükmünü sordular.
12: Ya Resulallah, içki hakkında bir hüküm yok. Senin bunu ağzına koymadığını biliyoruz. Ama haram da demiyorsun. Rabbine dua etsen de bize bunun hükmünü bildirse.
8: Hazreti Ömer pek çok kişinin aklına takılan soruyu dillendirmişti. Kısa süre içinde bir ayeti kerime nazil oldu. Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki, onlar da hem büyük günah hem de insanlar için bazı zahiri yararlar vardır. Ama günahları yararlarından büyüktür.
12: Halk bu ayette bir ruhsat olduğunu düşünüyor. Bir kısmı içkiyi bıraktı, bir kısmıysa içmeye devam ediyor. Allah'ım, içki hakkında bize kesin bir beyanda bulun.
8: Bir müddet sonra Nisa suresinin 43. ayeti nazil oldu. Ey iman edenler! Sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de yolcu olmanız durumu müstesna, cünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Namaz müminler için çok önemliydi. Dolayısıyla içki içenlerin sayısı daha da azaldı. Ama tamamen terk edilmedi. Hazreti Ömer ısrarla kesin bir hüküm vermesi için Allah'a dua ediyordu. En sonunda Maide suresinin 90 ve 91. ayetleri nazil oldu. Bunu haber alan Hazreti Ömer Müslümanlara bunu duyurdu.
12: Ey Müslümanlar, dinleyin. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, aklı örten içki ve benzeri şeyler, kumar, dikili taşlar ve falokları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumarla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz?
16: Sen emredersin de biz itaat etmez miyiz ya Rab? Vazgeçtik.
17: Vazgeçtik
18: ya Rabbi.
19: Vallahi şu andan sonra boğazımdan bir damla içki geçmeyecek. Ama aklıma takılan bir şey var. Allah'ın haram kıldığı bu şeyi kullanan ve kullanırken ölen kardeşlerimizin durumu ne olacak?
12: Haram kılınmadan önce yapılanları Allah affetmiştir. Yüce Rabbimiz şöyle diyor. İman edip salih ameller işleyenlere Allah'a karşı gelmekten sakındıkları, iman ettikleri ve salih amel işledikleri, sonra Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iman ettikleri, sonra yine Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iyilik ettikleri takdirde daha önce tatmış olduklarından dolayı bir günah yoktur. Allah iyilik edenleri sever.
9: Bir münadi şehrin sokaklarında gezerek içkinin yasaklandığını insanlara bildirecek.
20: Oğlum Enes.
21: Geldim baba.
20: Birazdan misafirlerimiz gelecek. Onlara ikram etmek için içki ve hurma hazırlar mısın?
21: Hı hı. Tabii baba. Hangi küpten alayım?
20: Sağdakinden al. O daha iyi.
21: Peki.
20: Heh, işte geldiler. Sen hazırlığı yap. Birazdan getiririz.
21: Tamam.
20: Buyurun, hoş geldiniz.
21: Bitti sayılar. Hurmaları da koyarsam hazır.
22: Ey Müslümanlar! Allah sarhoşluk veren her türlü içkiyi haram kılmıştır.
21: Ha? Bir ses mi duydum? Hemen gidip bakayım dışarı.
22: Ey Müslümanlar! Allah sarhoşluk veren her türlü içkiyi haram kılmıştır.
21: Baba, gelir misin?
20: Ne oldu Enes?
21: Resulullah'ın münadisi sokakta sarhoşluk veren her şeyin yasaklandığını söylüyor.
20: Öyle mi?
21: Evet. Önce tam olarak ne dediğini anlayamadım. Dışarı çıkınca emin oldum.
20: O zaman yardım et de şu testileri boşaltın. Bundan sonra içki hanemizde bulunmasın. Hadi devirin testileri.
0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

ekonomiye, turizme, ekolojiye, biyoçeşitliliğe zarar veriyorlar. Onlar uzaktan gelen davetsiz misafirler. Denizleri, okyanusları, balıklar, kuşlar ve insanlar için tehlikeli hale getiriyorlar. Sayıları gittikçe artıyor. Dünyada 2300'den fazla istilacı tür var. Küreselleşme, iklim değişikliği ve doğal afetler gibi nedenle büyük bir sorun haline gelen istilacı tür sayısı Türkiye'de 177. Küresel düzeyde verdiği zarar 423 milyar dolara ulaştı. Yaşam kalitesini %85 oranında olumsuz olarak etkiledi. Yerli canlı türlerinin binlercesinin yok olmasına yol açtı. Taraklı deniz anası, katil yosun, aslan balığı, balon balığı. Bunlar zararlı türlerin en çok bilinenleri. Yeşil papağanlarsa karada yaşayan en popüler istilacı grup. Hem karada hem suda yaşayan türler de bulunuyor. İklim değişikliğine bağlı olarak suların ısınmasıyla istilacıların başka denizlere geçişi hızlandı. Coğrafyalar arasında ticaretin artışı, canlıların doğal ortamlarından uzağa taşınmasına yol açtı. Özellikle uluslararası deniz taşımacılığında kullanılan balast suları, bu canlıları farkında olmadan taşıdı. Çevreyi tüketen bu zararlı canlılar, sofralarımızda sürdürülebilir çözüme dönüştürülmeye çalışılıyor. İstilacı türleri,

0: gastronomide yer açılıyor. Kur'an'da da buyurulduğu gibi, taze etinden yemeniz için ve mücevherlerini çıkarıp takınmanız için denizi hizmetinize veren de O'dur. Gemilerin denizi yararak gittiklerini görürsün ki, bu da O'nun lütfuna nail olmanız ve O'na şükretmeniz içindir.
1: Yeryüzü Günlüğü. Hazırlayan Betül Güngör. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Günün duası. Allah Resulü namazlarının ardından, ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl, ey yücelik ve ikram sahibi derdi. Bu yüzden Hazreti Ömer şöyle

ile dua ederdi. Allah'ım, amelimin hepsini salih ve sadece senin rızana has kılınmış eyle ve amelime hiçbir şeyi ortak etme.

0: Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.
1: Ataman abi, ırmak kenarına balık tutmak için geldik ya hani biz.
2: Evet.
1: Oltalarımızı attık ve bir saattir bekliyoruz. Burada balık olduğuna emin misin?
2: Daha önce buradan çok balık tutmuşluğum vardır benim.
1: Ne kadar önce?
2: Gençlik yıllarımda arkadaşlarla kilo kilo balık tutardık bu ırmaktan.
1: Oo, boşuna bekliyoruz desene. Aradan onca yıl geçmiş.
2: Biraz daha bekleyelim hele.
1: Ataman abi.
2: Amma da sabırsızsın ha. Biraz daha bekleyelim dedim ya.
1: Onun için değil, başka bir şey söyleyecektim.
2: Söyle o zaman.
1: Kendini bir cümleyle ifade etmen gerekseydi nasıl bir cümle kurardın?
2: Ha, ilginç.
1: İlginç bir cümle olurdu demek istiyorsun herhalde.
2: Hayır, durduk yere böyle bir sorunun gelmesini ilginç buldum. Şayet böyle bir cümle kursaydım o cümle şöyle olurdu. Kendi halinde yaşayan ama inzivaya çekilip de çevresinden kopmayan bir adamdır, bir insandır derdim kendim için.
1: Demek öyle diyorsun.
2: Öyle diyorum ya. İç sesimi de duymak ister misin?
1: İç sesin ne diyor ki?
2: Aslında senin başka bir şeyi dile getirmek istediğini, bunu diyemediğin için de lafı dolandırıp durduğunu söylüyor.
1: Tam isabet.
2: Ne? Tam isabet mi? Hani nerede? Balık hangi oltaya takıldı bakayım?
1: Ne balığı abi?
2: Tam isabet dedin ya az önce.
1: İç sesine katıldığımı belirtmek için söylemiştim ben onu.
2: O halde dile getirmek istediğin şeyi hemen söylersen beni de daha fazla merakta bırakmamış olursun.
1: Söylüyorum öyleyse. Sen kendini bir cümleyle ifade ettin ama...
2: Devrik bir cümle mi kurdum? O yüzden söylediklerimi anlaşılmadı mı yoksa?
1: Hayır, gayet düzgün bir cümle kurdun da...
2: Bak yine lafı dolandırıp duruyorsun.
1: Tamam, tamam. Bu kez direkt söylüyorum. Birileri senin hakkında o derviş gönüllüdür diyor. Bir başkası hurdacı işte diye geçiştirirken bir diğeri de enayi olduğundan bahsediyor. Bu durumda sen kimsin abi?
2: Ben yok, benlik yok, biz var. Bizse birer aynayız Gökaycığım. Bize bakan kendini görür.
1: Biz derken senle ben mi oluyoruz yani?
2: Hayır, hepimiz. Öğretmen, arkadaş, konu, komşu.
1: Demek ki bu aynalara bakanlar hep kendi suretlerini görmüş oluyor.
2: Tam olarak öyle demeyelim de.
1: Ne diyelim peki?
2: Şöyle izah edeyim. Eğer karşındaki şahsa adaletle bakarsan ve kendisinde takdir edilecek bir durum görürsen, o kişinin hakkını verirsin. Şayet tamahkar olup açgözlülükle bakarsan da insanların hep eksik yanlarını görmüş olursun.
1: Enteresan.
2: Enteresan olan nedir?
1: Tabii ki senin sakinliğin. Bazıları hakkında olumsuz şeyler düşünüp konuşurken nasıl oluyor da bunu kafana takmıyorsun?
2: Anlaşılan sen İnsanların senin hakkında ne düşündüğünü çok ciddiye alıyorsun.
1: Alıyorum tabii.
2: O zaman sen kınanmaktan mı korkuyorsun?
1: Efendim, anlamadım.
2: Kınanmak diyorum, yani ters tepki almaktan mı çekiniyorsun?
1: Bu sefer lafı hiç dolandırmadan söyleyeceğim. Evet, ben insanların ters tepkisinden çekiniyorum. Peki ya sen ne yapıyorsun?
2: Doğruluğundan emin olduğum bir şeyi söylemekten veya yapmaktan neden çekineyim ki? Eğer sattığım hurdanın bir eksiği varsa bunu alıcıya söylerim. Birilerinin enayi söylemeseydi daha çok para kazanacaktı demesine de aldırış etmem.
1: Senin olaylara yaklaşım biçimini çok beğeniyorum abi. Meseleyi o kadar güzel izah ediyorsun ki insanın aklında hiç pürüz bırakmıyorsun.
2: Niyetimizi Allah biliyor Gökaycığım. Varsın bazıları bizi hurdacı diyerek küçümsesin. Önemli olan yaratıcımızın katındaki yerimizdir, değerimizdir.
1: Maşallah, sen ölçünü belirlemişsin.
2: Sen de bundan sonra bu ölçüye göre hareket edersin artık.
1: Başarır mıyım dersin?
2: Neyi?
1: İnsanların ters tepkisinden çekinmeden iş yapabilmeyi.
2: Başarırsın evelallah. Hangi tohum yere ekildi de bitmedi? Hangi kova kuyuya salındı da dolu çıkmadı?
1: Bu defa tam isabet.
2: Ben de onu diyorum ya zaten. Sen yeter ki güzel bir niyetle yola çık. Attığını tutturursun inşallah.
1: Hayır abi, oltaya bak, oltaya.
2: İkimizin oltası da sallanıyor.
1: Hadi çekip de bakalım mı?
2: Bakalım ya, nasibimizde ne varmış görelim. Hadi bakalım, hadi.
1: Benim oltaya her ne takıldıysa... çok ağır.
2: Aman dikkat et kaçırmayasın. Kaçan balık büyük olur derler ha.
1: Oltaya takılan balığın büyüklüğünü görüyor musun abi?
2: Görünmeyecek gibi değil ki. Maşallah çok büyük bir yayın balığı yakalamışsın.
1: Senin oltana ne gelmiş?
2: Öğreniriz birazdan. Evet işte geldi.
1: Sazan değil mi o?
2: Evet, tıpkı gençlik yıllarımdaki gibi büyük bir sazan yakaladım.
1: Çok şükür ikimiz de eli boş dönmeyeceğiz.
2: Yüce Allah'ın her gününe binlerce şükür olsun.
0: Değerler Eğitimi. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan baharın yemyeşil koynunda filizlenen, en göz alıcı renklerle hayata gülümseyen neşeli bir çiçeğe benzer. Coşkun denizlerin engel tanımaz, zapt edilemez köpüren dalgaları gibidir. Lakin gün gelecek, o çiçek solup gidecek. O dalgalar sahile vuracak ve toprağa karışacak. İnsan türlü türlü duygular yaşıyor. An geliyor, bir adımda gökyüzüne çıkıp tüm yıldızları cebine doldurmuş da döke saça sokakta koşan bir çocuk gibi neşeleniyor. An geliyor, tenine bahar meltemi değse kökünden sökülüp gazellere karışacakmış gibi kederleniyor. Bedeni dar geliyor insana. Hele öte dünya fikriyle dolmuşsa her bir zerresi, bedenine de yaşadığı dünyaya da sığamıyor insan. Kafasını kaldırıp göğe baktığında, gözünü dikip denizlere daldığında öyle şeyler geliyor ki insanın aklına, bu ancak ezeli ve ebedi olan Allah'ın insan ruhuna ektiği bir sonsuzluk düşünün, bir bitmezlik arayışının gerçekleşme hayaliyle mümkün olabilir. İnsanda bu hayalin peşinde koşma iştiyakı o kadar kuvvetli bir hale geliyor ki, sonsuzluk düşü gözlerinin önünde titreşip duruyor. İnsanın gözlerinde her bir gezegen ayrı ayrı ışıldayıp sönüyor. Sanki gökyüzünde koca bir ayna var da insan o aynaya bakıp kendi gözlerinden saçılan parıltıları seyrediyor. Binlerce yıldır yaşayan bir ağacın köklerine dalıp onunla aynı topraktan su içtiğini hayal ediyor. Okyanusların derinlerindeki uçurumlara dökülen sulara karışmak istiyor. İnsan belli ki sadece dünya için yaratılmamış. Bedeni öyle ama ruh maddesi dünyadan yapılmamış. İnsan bedeninin yapıldığı sırra yeniden kavuşacak. Bu hak. Yüce Yaradan öyle bildirmiş ve öyle olacak. Her nefis ölümü tadacak. Ama ruh öyle mi? Maddesi nurdan, hem de alemlerin yüce yaratıcısının kendi ruhumdan üflediğim dediği nurdan. Onun için sonsuzluk fikri insanın ruhunu sarıyor. O sonsuzken ondan bir parçanın nihayete ermesi mümkün mü diye kendi kendine soruyor. Onun için ne duvar, ne tel, ne de başka bir engel ruhu tutamıyor, bir yere tıkamıyor ve üstüne kilit vuramıyor. İnsan ruhu dağları, denizleri, çölleri aşan ve göğe açılan bir pencere. Kim penceresinin tozunu alıyor ve tertemiz tutuyorsa, onun can evine daha çok ışık doluyor, gözleri daha güzel şeyler görüyor. Ruhunun penceresine dayayıp başını, oradan seyrediyor insan, hayatının baharını ve kışını.

0: de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açarken sizleri de bu hoş sohbete davet ediyoruz. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp sunduğu misafirimiz var. Her cumartesi 21'de Diyanet Radyo'da. Diyanet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 4 Temmuz 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 19 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 21 Haziran 1442. Tarihte bugün. Dünyanın güneşe en uzak olduğu gün. Gün öte. Arka sayfa. Günün konusu. Zamanın nabzını tutanlar, muvakkitler. Kısaca zamanın saat ve dakika dilimlerini düzenleyenler olarak adlandırılan muvakkitler, İslam medeniyetinde önemli bir yere sahipti. Zira bilindiği gibi namazın dışındaki şartlardan biri de vakittir. Bir anlamda zaman memurları olan muvakkitler, namaz vakitlerini titizlikle belirleyip bunu müezzinlere teslim ederlerdi. Bu çalışmalarını muvakkithane denen bir mekanda yaparlardı. Muvakkitler devlet kademesinde yer alırlar, özellikle matematik, hendese ve astronomi gibi alanlarda eğitim görürlerdi. Batılı anlamda saatlerin hayatımıza girmesiyle muvakkitlerin önemi azaldı. 1924'te son müneccim başı Hüseyin Hilmi Efendi'nin vefatıyla yerine aynı unvanda biri atanmadı. Müneccim başılık yerine baş muvakkitlik ihdas edildi. Başına hattat ve ressam da olan Ahmet Ziya Akbulut getirildi. Kelime, şebi yeldayı müneccimle muvakkit ne bilir? Müptelayı gama sor kim, geceler kaç saat beytiyle zihinlerde yaşamaya devam ediyor. Bir ayet. Ey iman edenler! Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Hucurat Suresi 1. Ayet. Hayırlı günler.
0: Diyanet Takvimi.

atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

Ey yediden çiçeği, gönlümün sevinci torun. Altından, salkımdan, kazanmaktan yola çıkmışsın, düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Değer nedir, fayda nerededir? Hadi, közde köpürt Türk kahvelerimizi sohbet demlensin, anlatayım da dinle hele.

0: Değer, yerle göğün arasında, emeğin özünde, güzelliğin ince ince nakışlarında, berekette, gayrette, inançla, sabırla devam etmekte gizlidir. Çok parlayan değil, köklerini derine salmış, salkımlanmış, gölgesinde nice canı nefeslendirmiş olana değer verilir. O halde hakikatin omurgası bir gerçekle doğrudur. Değer, faydadır. Bir kitap düşün. Tesibinin yaldızı yıldızlar gibi parlak, muhteşem bir el yazısıyla inci gibi işlenmiş ve yüzyıllarca sahibinin geniş sandıkları içinde dikkatle muhafaza edilmiş. Diğer taraftan aynı kitabın sade bir kopyası üzerine nice çalışmalar yapılmış, pek çok karanlık yol böylece aydınlanmış. Şimdi değer hangisinde? Yüce Yaradan söze oku diye başlıyor. Değeri anlayacak zihne ilk yakışanı okumak, anlamak, yararlanmak üzerine inşa ediyor. Görünür olmayan yoktur. Yarara açılmayan kapı kilitlenir, paslanır. Gizlenen altın unutulur. Unutulanınsa yeryüzünde bir karşılığı bulunmaz. Oysa askıdaki salkım şifayla ballanır, açlığı giderir, susuzluğu dindirir, sofralar kurdurur, ekmeğin yanına katık olur. Değer, fayda içinde gelişen eşsiz bir cevherdir. Şu unutulmamalı, yapılan küçücük bir iyilik, günü güzelleştiren bir tebessüm, yorgun gönle yöneltilmiş nasılsın sorusu, neticesiz uzun konuşmalardan, belirsiz vaatlerden, sergilenip unutulan büyük iddialardan elbette daha iyidir. Servet değerinde bir dolma kalem tek harf yazmamışsa, mürekkebi içinde kuruyup kalmışsa neye yarar? Önemli olan iyinin yaşama temas etmesi, çiçeğin dibine suyun değmesi, lokmanın çiğnenmesi, sevginin dile gelmesidir. İnsan zenginleştikçe biriktirir. Çekmeceler, odalar, depolar doldukça dolar, kilit üzerine kilit vurulur. Ne yazık ki paylaşılmayan, hayata karışmayan nice bilgi, nice eşya yavaş yavaş çürümeye terk edilmiştir. Sandıkları bekleyen göz nuru çeyizlerin sararması gibi sararıp düşer dalından güneş görmeyen pek çok güzellik. Ne de olsa sadece hayatın içinde yer bulan hayatın bir parçasına dönebilir. Değerin en önemli ölçütü bu değil midir? Ah, ah, geçip gidiyor ömür. O çok sevilen porselen tabaklar, içinde ailecek yemek yenmiyorsa yüktür, zahmettir. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Baskıdaki altından, askıdaki salkım yeydir.
1: Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Resul-i Ekrem mescitte ibadet ederken kendisi itikafta bulunduğu sırada bazı kişilerin yüksek sesle Kur'an okuduklarını işitince, "Dikkat edin, hepiniz Rabbinize münacat ediyorsunuz. Birbirinizi rahatsız etmeyin. Kıraatte ya da namazda biriniz sesini diğerinden daha fazla yükseltmesin" buyurarak onlara ibadet ederken bile ölçülü olmaları noktasında ikazda bulunmuştu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

ne keyfim kaldı, ne de neşem. Şiirlerim sahipsiz, sen yoksun diye. Duman tütüyor şimdi gönül köşem. Ateşim İbrahim'siz, sen yoksun diye. Kimse bilmiyor, usulca kanıyorum. Ay gecemi kuşattı, sana uyanıyorum. Semahtayım, hasretine cem ediyorum. Gülbenkler dilsiz, sen yoksun diye.

güzelliklerin mimarı gözlerini getir. Yıllarım feda olsun, koy heybene götür. Esrar dede zem etti satır satır. Şairler sözsüz, sen yoksun diye. Hayyamda demlensin sözlerim. Zifiri sevdalarda kırılsın sazlarım. Gözlerin beşiğinde düşlerimi sallarım. Ninniler namesiz, sen yoksun diye.

Hallaç olup taşlandım aşk pazarında. Adını haykırdım Ferhat'ın mezarında. Boğuldum defalarca ayrılığın girdabında. Ölümler ecelsiz, sen yoksun diye. Yoksun şimdi, ahu zarım söylesin. Nabi dile gelsin, inkisarım söylesin. Gamzelerin deruni intizarım söylesin. Şu gönül sahipsiz, sen yoksun.

0: Dinleyeceğiniz program bir tekrar yayındır.
1: Misafirimiz var. Hazırlayan ve sunan Reyhan Sevinç.
2: Her sesin tınısında yürekten gelen kelimenin, cümlenin duygu dolu anlara yolculuğu vardır. Kimi özlemleri, kimi acıları, kimi ise hatıraları getirir peşi sıra. Ama en önemlisi yaşanmışlıklar tecrübeyle birleşip dersler çıkartır gönül heybelerinden. Misafir eder nasibini, misafir olur nasibinde. Kıymet verir misafire. Çünkü Peygamberimizin emanetidir bizlere. Zamanlar, mekanlar, kişiler değişse de değişmez bizim kimliğimiz. Bundan dolayı

0: dolayı hep açıktır kapılarımız. Sizler de bizlere evlerinizin ve kalplerinizin kapılarını açtınız. O halde gelin, buyur edelim misafirimizi. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu akşamki misafirimiz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Emin Özavşar.
1: Profesör Doktor Mehmet Emin Özavşar 1963 yılında Bolu'nun Gerede ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra Ankara İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Bir süre Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde İmam Hatip olarak görev yaptı. Ardından Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirerek akademik hayatına adım attı. Hadis alanındaki yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Ankara Üniversitesi'nde tamamlayan Özavşar, ilmi araştırmalar için Kahire ve İngiltere'de bulundu. 1991 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak başladığı akademik kariyerini doçentlik ve profesörlük unvanlarıyla sürdürdü. Uzun yıllardır lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenciler yetiştirmeye devam etmektedir. Din eğitimi, müfredat geliştirme çalışmaları, yayıncılık ve ilmi araştırmalar alanlarında önemli görevler üstlenen Profesör Doktor Özavşar, Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Kurulu, çeşitli eğitim programları ve akademik dergilerde aktif sorumluluklar üstlendi. Hadis ilmine dair kaleme aldığı eserleri ve yayımlanan çok sayıda makalesiyle ilim dünyasına değerli katkılar sundu. 2007-2017 yılları arasında Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Profesör Doktor Mehmet Emin Özavşar, akademik birikimiyle kamu hizmeti tecrübesini bir araya getiren önemli isimlerden biridir. Evli ve 3 çocuk babası olan Profesör Doktor Mehmet Emin Özavşar, İngilizce ve Arapça bilmektedir.
0: Değerli dinleyenlerimiz, Diyanet Radyo'da misafirimiz var programına, hoş geldiniz. Her insanın bir hikayesi, her hikayenin de ardında yıllarca biriken tecrübe ve anlamı vardır. Misafirimiz var programında hayatı ilimle, emekle ve hizmetle yoğrulmuş isimlerin yolculuklarına tanıklık ediyor, onların birikimlerinden istifade etmeye çalışıyoruz. Bu akşam da programımızda hadis ilmine adanmış bir ömürden, eğitim ve akademi dünyasındaki tecrübelerinden, insanı ve hayatı anlamaya dair kıymetli bir yolculuktan söz edeceğiz. Konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Emin Özavşar. Hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum.
0: Nasılsınız hocam?
2: Hamdolsun iyiyim, sizler nasılsınız?
0: Hamdolsun hocam, bizler de iyiyiz, sizi gördük daha da iyi
2: Allah
0: olduk hocam.
2: Allah afiyet versin.
0: Peki kıymetli hocam, nasıl gidiyor hayat, nasıl geçiyor vakit, neler söylersiniz?
2: Vallahi vakit, hayat çok hızlı geçiyor. Biz geçen yüzyıldan kalma 200 yılı idrak etmiş bir neslin mensubu olarak 60 yılı geride bırakmış efendim bir insan olarak hayatın çok hızlı geçtiğini, bulutların geçişi gibi el vaktu kesseyfi derler. Arapçada bir söz vardır. Evet. Yani vakit kılıç gibidir. Sen onu kesmezsen o seni keser derler. Böyle bir şekilde çok yoğun bir şekilde geçiyor. Zaten hız çağında yaşıyoruz. Yani bu modernleşmeyle birlikte 20. yüzyıl, 21. yüzyıl efendim bir teknoloji çağı, bilgi çağı, internet çağı, yapay zeka çağı, artık bir eskiden bir çağa bir isim veriliyordu. Şimdi onlarca isim veriliyor. Evet. Dolayısıyla çok hızlı geçiyor. Büyük şehirlerde tabii bulunmanın da gereği olarak gündemin çok yoğun olması, çok bilgiye maruz kalmak ve çok yerde bulunma, hatta bazen yerde sanal olarak bulunma, artık mekanda bir somut fiziksel gerçeklik olmanın ötesine taştı ve bir soyut mekan, insan çok yerde aynı anda sanal olarak da başka mekanlara bağlanabiliyor. O bakımdan yani çok hızlı geçiyor, hamdolsun iyi geçiyor.
0: Çok şükür. Şimdi kıymetli hocam, bizi kırmadınız, geldiniz, davetimize de icabet ettiniz. İsteriz ki size bir ikramda bulunalım. Çay mı kahve mi, ne ikram edelim?
2: Ben çay tercih ediyorum, sağ
0: ol. O zaman hocam, çayımız gelene kadar bir eser arası verelim mi?
2: Buyurun lütfen.
0: Eserimizi dinliyoruz.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımız Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Emin Özavşar hocamızla devam ediyor. Kıymetli hocam, şöyle çocukluğunuza doğru bir yolculuk yapsak ve sizi sizin cümlelerinizden dinlemek istesek. Mehmet Emin Özavşar kimdir? Dünden bugüne nasıl bir hayat yolculuğu yaptı? Neler söylemek istersiniz?
2: Reyhan, biz bir insanın kendisinden bahsetmesi tabii kolay değil. Evet. Kendi cümlelerimle kendimi nasıl tarif ederim? Zaten bizim bütün arayışımız kendiliğimizi aramak, kendimizi aramak. Demin de vurguladığım gibi 20. yüzyılın ortalarında 1960'larda ben dünyaya gelmişim. Şöyle hayatıma baktığım zaman hep bir ihtilaller ardından kırılmalar yaşayan bir hayat olduğunu ben görüyorum. 60 ihtilalinden sonra 1962'de Anadolu'nun şirin bir kasabasında Bolu'nun Gerede ilçesinde efendim Afşar-ı Şerif karyesinde kayıtlarda öyle yazıyor. Sonra hep sorguladım. Şam-ı Şerif var, Kudüs-ü Şerif var, bunları anlıyorum ama niçin Afşar-ı Şerif diye onu bir türlü tespit edemedim. Ama herhalde orada medreselerin bulunması, divan olması ve çok eskiden beri herhalde o günkü toplumsal yapı içerisinde itibar edilen insanların bulunması, topluluğun bulunmasından dolayı öyle bir isim verilmiş. Çünkü medrese kültürü çok yoğun bir kültür. Küçük Afşar'da derler, ağalar Afşar'da derler ama aynı zamanda ya Afşar-ı Şerif olarak Osmanlı kayıtlarında geçer ve onun yaylasında ben dünyaya gelmişim ve ilginçtir 21 Haziran'da dünyaya gelmişim. Annemin beyanı veçile yaylada dünyaya gelmişim. Tabii ki o yılların Türkiye'si taşra ortamı, köy ortamı, kasaba ortamı ve şehir yapısı çok farklı idi. Ve bizim içerisine doğduğumuz muhit tarımla iştigal eden, hayvancılıkla iştigal eden ama geleneksel kurumlarını sürdüren, hala muhafaza eden bir o ortam vardı. Dolayısıyla o köy ortamında çocukluğumuzdaki 4 yaşıma kadar ben köyde kalmıştım. O ortamda uzun kışlar, kış geceleri çok da yoğun olur biliyorsunuz genelde de kışlar. Kış geceleri bütün sohbetlerin konusu iki konu var. Birisi işte hayvanların ve insanların sağlığı. Efendim işte kışı iyi geçirebilmek ama hepsinden önemlisi de dini bilgilenme, Kur'an-ı Kerim öğrenme, ilmihal bilgilerini öğrenme, fıkıh bilgisi öğrenme ve tabii ki eskilerin hikayeleri. Yani en çok duyduğumuz hikayelerde o büyük aile ortamında aslında sadece pederşahi bir aile değil, ailenin büyüklüğü büyük bir evimiz vardı. Dolayısıyla orada amcalar, dedeler, efendim halalar, dayılar adeta orada köy bir büyük aile ve yakın köylerde bulunan diğer akrabalar da ailenin bir ferdi. Yani o zamanda insanlar birbirini ziyaret eder, yakın köylere giderler, yatıya giderler. Yahut bir diyelim ki çok affedersiniz hayvanları kaybolmuştur, onu aramaya gider. O geceyi, hatta birkaç geceyi orada geçir. Küçük çocuklar ailelere gönderilir. İşte teyzesinin, halasının, dayısının, amcasının, büyük amcasının yanında kalır. Ve orada tabii ki aynı zamanda eğitim de alır. İşte öyle bir ortamdı. Biz daha çok duyduğumuz hikayelerde büyük dedelerimizin, Emine Ağa dedemizin, işte Mehmet Ağa dedemizin yahut da Sarı Hoca namlı babamın dedesi müderris. Çok bilinen, muhitte bilinen bir zattır. Onların ve onların emsalleri arasındaki hikayeleri dinlerdik. Köy odasındaki efendim nasıl fıkıh dersleri yapıldığını, Kur'an-ı Kerim okunduğunu, fıkıh derslerinin, mütalalarının hocalar arasında nasıl müzakereye konu olduğunu, efendim işte yatsı namazından çıktıktan sonra bir meseleyi mübahase ederken, müzakere ederken yani karşılıklı konuşurken topu topu 300-500 metrelik bir mesafeyi tamamlamadan, evlerine varamadan o gece tekrar sabah ezanı okunup geri döndükleri gibi hikayeleri dinlerdik. Dolayısıyla evimizde de bir kitap kokusu her zaman olurdu. O Afşar Medresesi'nin tabii kitapları da olduğu için Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere Buhari-i Şerifler ve diğer Arapça kitaplar, Arap gramerine dair kitaplar raflarda dizili olur, bazısı dolaplarda olur. Onlara erişmek her zaman bizim için mümkün değildir. Onlar çok özenle hep ele alınır. Herkesin dokunmasına müsaade edilmez. Bu o hikayelerle büyüdük. Yani çocukluğumun ilk evresi 4-5 yaşlarıma kadar, ki daha sonra da 1990'lara kadar Ankara'ya geldikten sonra gidip gelmeler devam etti. Aslında insan maruz kalarak öğreniyor. Çocukluk maruz kalarak öğrenme evresidir. Her şeye maruz kalıyorsunuz. Orada bazen yoğun iş gücüne maruz kalıyorsunuz. Bazen belki de paylaşmanın ne kadar zor olduğu demler yaşıyorsunuz. Bazen korkuya maruz kalıyorsunuz. Bazen de tatlı hikayelere maruz kalıyorsunuz. Tabii o zaman böyle büyük ışıklar, yoğun ışıklar söz konusu değil. Gaz lambaları var, lamba yakılıyor. İdare dediğimiz idareler, onlar yakılıyor ve o loş, kısık ışık ve yanan ocak başının çıtırtısı eşliğinde eskilerin hikayelerini siz dinliyorsunuz. Bu hikayeler bazen yaşanmış bir trajedi, dram olabiliyor, bir kavga olabiliyor, bir mücadele olabiliyor, bir yokluk olabiliyor. Yahut bir evin diyelim ki davarları, beygirleri, işte diğer evde bulunan, çünkü onlarla da birlikte yaşanıyor. Aslında sadece insanlar değil, hayvanlarla da birlikte, bir evcil hayvanlarla bir hayat yaşıyorsunuz ve onlar evin bir parçası oluyor. Onlardan herhangi birisinin başına gelen bir kaza yahut yok olması yahut da bir kötü muameleye maruz kalması diyelim ki evde bir üzücü bir anı olarak anlatılıyor. Onları da dinliyorsunuz. Aynı zamanda büyük cesaret örneklerini dinliyorsunuz. Efendim, ve büyük çabaları dinliyorsunuz. Yokluk içerisinde. Çünkü daha o nesil, en azından benim yetiştiğim birinci nesil, işte birinci, ikinci Dünya Savaşı'nı görmüş. İkinci Meşrutiyet'te hemen hemen ondan önce dünyaya gelmişler. Ve onların o hikayelerini dinliyorsunuz. O ülkenin içinden geçtiği badireleri dinliyorsunuz. Siyasi, sosyal efendim hadiseleri dinliyorsunuz diyeyim. Kurtuluş Savaşı esnasında yaşanan mücadeleleri, ne bileyim işte seferberlikte gidip de dönemeyenlerin hikayesini dinliyorsunuz filan. Ya bunlara maruz kaldığınızda da bu sizde bir, sizin tasavvur ve tahayyül dünyanızı inşa ediyor. Farkına varmadan inşa ediyor. Bazı duygularınızı harekete geçiriyor. Ama zihnimizde kalan en önemli konu, çünkü ciddi konulardır bunlar. Çünkü o da köy odasına gittiğinizde de aynı şeyi dinliyorsunuz. Orada bir düzen var. Hoca efendinin oturduğu yer var. Köyün ileri gelenlerin oturduğu yerler var. Bir hiyerarşi var. Aslında adı konulmamış bir. O başka bir sosyalite. Orada insanlar oturuyorlar. Henüz öyle çeşmeler falan olmadığı için tabii ıbrıklarla abdestlerini alıyorlar. Ve orada hakikaten bu eskilerin hikayesini dinleyerek büyüyorsunuz. Bu şartlarda geçti ve ben hep köye ve doğduğum yere kalbim hep bağlı oldu ve bütün tasavvurlarım, bütün erken tasavvurlarım o maruz kalma esnasında oluştu diye düşünüyorum.
1: Eyvallah. Şimdi hocam, geride de başlayan hayat yolculuğunuz Ankara'da eğitim, imam hatiplik, ilahiyat tahsili ve akademik hayatta devam etmiş. Bugün geriye dönüp baktığınızda sizi ilim yoluna yönelten ilk güçlü etkiyi ve o yıllardan hafızanıza kalan bir hatırayı bizimle paylaşmanızı istesek neler söylemek istersiniz?
2: Şimdi demin vurguladığım gibi bunlar, işte bu dinlediğimiz öyküler, hikayeler, büyük anlatılar, hoca efendilerden bahsediyorlar. Bizim için tabii o çocukluk zamanında ilim, bilgi demek dini bilgi demek, alim demek. Evet. Yani müsbet ilimler çok fazla o zaman akla gelmiyor yani. Orada daha çok sanat erbabından bahsedilir. Ne bileyim işte bazı özellikleri olan, bir kişisel özellikleri olan kişilerden bahsedilir. Bir de ilim, alim, alim adam, allame adam, büyük alim gibi vurgular yapılır. Hem kendi büyüklerimiz hakkında hem de civarda bulunan büyük zatlar hakkında, geçmişte toplumda etki bırakmış zatlar hakkında bu hikayeler, bu anlatılar, ben öyle zannediyorum ki bizim bilinçaltımıza bu alana yönelecek mesajları bırakmış, yani öyle gözüküyor. Zaten Demin de ifade ettiğim gibi evin içerisinde kitap kokuları var. Eski kitaplar, sarı renkli, nuhudi renkte kağıtlar, taş baskı bir kısmı, bir kısmı el yazma olan kitaplar, bir kısmının ciltleri dağılmış. Hı hı. Efendim o kitaplar ve onlara ayrı bir statü verilmiş olması kitaba karşı kalbimde bir...

0: özel yer ayırdığını düşünüyorum. Zaten çok küçük yaştan itibaren dini eğitim, Kur'an-ı Kerim eğitimi ve Arapça eğitimi de babam üzerinden oldu. Yakınlarımdan Osmanlıca yazı derslerini almak o konuda bir yönlendirme teşkil etti. Bizim hiç unutmam, Ankara'ya geldikten sonra bir böyle gece konuda kalıyorduk. Babam da kendisi hafızlığını yaptıktan sonra tabii Gerede de okumuş, babasını da okumuş, başkalarını da okumuş ve hocaları var. Onlardan Arapça tahsil etmiş ve belli bir yeterliliğe ulaşmış. Biz de tahsilimizi, temel tahsilimizi babamızdan aldık. Hatta amca oğullarım vardı, başkalar, emsallerim vardı onlarla birlikte. Böyle yeşil renkli bir dolabımız vardı. 1,5 metre kadar yükseklikte. Üzeri camlı raf, iki raf camla açılıyor. Kapak var aşağıda, bir de çekmece var. Şimdi orada mesela kitaplar dururdu böyle. Camdan gözüküyor.
1: Ama yani dokunamıyorsunuz hepsi, değil
0: tabii
1: mi?
0: 80-90 santim. İşte bilemediniz yani 1,5 metre, 1 metre diyelim veya 90 santimde o raftaki kitaplar özenle korunuyor. Ben tabii onlara bakıyorum ama onlara dokunacak yeterliğim de yok. Nitekim sadece bazen alıp bakıyoruz filan. Ama ben daha sonra o kitapları okuma imkanını elde ettiğimde gördüm ki aslında o kitaplar bana hep dokunmuş yani. Yani bu eşya ile diyalojik ilişkiyi orada fark ettim ki o kitapların cildi, ondan sonra işte farklı ebatta olmaları, çok antik görüntüleri ve onların özel statüsü her zaman bana bir takım mesajlar vermiş. Yani klasiklere karşı, klasik kaynaklara karşı ve antik görünümlü varlıklara karşı, yani objelere karşı da bir bende bir duyarlılık meydana getirmiş. Mesela o kitaplardan bir tanesi diyelim ki Hicri 3. asırda yaşamış İbn-i Kuteybe isimli çok büyük bir Arap edebiyatçısı, dilcisi ve büyük bir allame bir zat var, bir kültür adamı. Onun Edebül Katip isimli bir kitabıdır yani. Şimdi o kitapta anlatılan nedir? Yazmanın usulünü ve de o zaman için sekreterya görevi gören edebiyatçılara bir kılavuz kitabıdır, metodoloji kitabıdır. Sonra onu gördüm. Gramer kitapları vardır orada, hadis kitapları var, fıkıh kitapları vardır filan. Bu şekilde öyle zannediyorum ben, aynı zamanda çocukluğumdan itibaren babama eşlik ederdim. Mesela hiç unutmuyorum da, çok küçüktük. O zaman Abdullah İşler hocamız vardı Ankara'da. Din Görevlileri Cemiyeti Derneği vardı. O hocamız, Abdullah İşler hocamız, tabii Mısır'da eğitim görmüş filan, çok takdir edilen ve çok beğenilen bir hoca efendiydi. Allah rahmet eylesin. Aynı zamanda bir vaizdi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görevliydi. Mesela Dışkapı Yıldırım Beyazıt Camii bizim büyüdüğümüz yer, babam orada görevliydi. Ya, o zaman Ankara'nın en büyük hocaları orada vaaz ederlerdi. Yani cumartesi, pazar, hafta ortası filan. Ve tabii o yıllarda vaiz hocalarımızın özel cemaatleri olurdu yani. Her birinde ayrı tarzı olurdu yani. Ne diyelim işte Tahir Silahdaroğlu hocadan tutun da Seyfullah Kotanoğlu, ondan sonra Rıza Çöllüoğlu hocamız, Abdullah İşler hocamız, Ahmet Şahin hoca gibi, başka daha ismini sayamayacağım, onlarca meşahir vardı yani, meşhur hocalar vardı. Şimdi biz onları mutlaka dinlerdik yani. Zaten cami içerisinde ömrümüz geçiyor sürekli filan. O bizi bu ilmi, özellikle İmam Hatip Okulu'na da gittikten sonra bu alandaki arzumuzu, iştiyakımızı artırmıştır diye düşünüyorum. Yani öyle yorum.
1: Olmuş hocam.
0: Evet.
1: Ne güzel. Rabbim daim eylesin.
0: Amin.
1: Şimdi kıymetli hocam, dilerseniz bir ara verelim. Ama şöyle yapalım mı? Siz anons edin eseri. Siz hem sevdiklerinize hem de dinleyenlerinize eseri armağan etmiş olursunuz. Beraber de burada dinlemiş oluruz.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi Fatih Koca'dan bu eseri dinleyelim.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Daha doğrusu Mehmet Emin Özavşar hocamızın sizlere armağan etmiş olduğu eseri dinledik ve devam ediyoruz sohbetimize. Şimdi kıymetli hocam, İmam Hatiplik görevinizden sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde hadis alanına yöneldiniz. Hadis ilmiyle kurduğunuz bu bağ nasıl başladı? Siz

0: Sizi özellikle bu alana çeken temel mesele neydi, neler söylemek istersiniz?
1: Ankara İlahiyat Fakültesi tabii bütün aşağı yukarı 40 yıldır talebesi olmakla müftehir olduğumuz bir güzide müessesemiz. Cumhuriyetimizin ilk İlahiyat Fakültesi 1949'da kurulmuş ve çok saygın hocalarımız burada görev yapmışlar. Biz İlahiyat Fakültesi'nde 1980'li yıllarda arkadaşlarımızla birlikte çalışırdık yani. Önceki Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Görmez hocamız ve Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliği yapmış olan Bünyamin Erol hocamızla aynı sınıftaydık. Başka arkadaşlarımız da vardı. Ve o zamanki müfredat içerisinde yer alan özellikle temel İslam bilimleri alanında yani kelam, fıkıh, ondan sonra hadis, tefsir konularına özellikle çok yoğun çalışırdık. Dolayısıyla fakülte bittikten sonra yüksek lisans yapalım dedik. Ama önce İslam hukukunda aslında yapmayı arzu ettik ve hatta sınavlara da İslam hukukunda girdik. Hocalarımız, çok değerli hocalarımız vardı. Temel İslam bilimleri bir bütün olduğu için o zaman bir İslam hukuku hocamız bizi davet etti sınavdan sonra. Selahattin Eroğlu hocamız, Allah selamet versin, bize tavsiyelerde bulundu ve bu alanda Türkiye'nin ve İslam dünyasının çok saygın bir temsilcisinin olduğunu hadis alanında, diğer alanların da önemli olduğunu ama hadis alanında bizim için çok daha verimli bir çalışma ortamı olacağını tavsiye etti. Biz de zaten hadis okumalarımız çok yoğundu ve bize Hatipoğlu hocamızı tavsiye etti. Ona gidin, Profesör Doktor Mehmet Sait Hatipoğlu hocamıza gidin, ona talep olun siz dedi. Biz de hocamızı çok seviyorduk, emir telakki ettik, gittik ve hocamızla görüştük. Bölüm başkanıydı. Memnuniyetle dedi ve hemen bizim dilekçelerimizi kabul etti. Biz o gün hadis talebesi olduk 1987'de.
0: Yani yolculuk o gün
1: Yolculuk
0: başladı ve
1: öyle
0: bugüne
1: başladı
0: kadar
1: ve
0: devam
1: biz
0: ediyor.
1: kadrolu hadis talebesiyiz. Yani o günden bugüne hadis talebesiyiz ve bu kadrodan emekli olmak yok. O zaman emri hak vaki olunca ancak emekli oluyorsun. O günden bugüne, ondan sonra tabii ki yüksek lisans çalışmalarımız, doktora çalışmaları, asistanlık görevimiz, doçentlik, profesörlük gibi aşamalar süreç içerisinde gelişti ve Ankara İlahiyat Fakültesi'ndeki çalışmalarımız böyle devam etti. Ben İmam Hatip Okulu'nu bitirdikten sonra çok kısa bir süre bir İmam Hatiplik görevi yaptım ama fakülteyle birlikte bunun yürütülmesinin zor olacağını düşündüğüm için oradan ayrıldım, yani Diyanet İşleri Başkanlığından ayrıldım. Görevim olmadı. Bu İmam Hatip zaten İlahiyat Fakültesi'ndeki öğretimimiz süresince o yılların yine bir geleneği olarak camilerde yahut da özel mekanlarda takviye dersleri veren hocalarımız vardı. O hocalarımızdan da dersler aldık, hem Arapça hem de diğer alanlarda ve böylece ilahiyat formasyonunu geliştirmeye gayret ettik yani.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi kıymetli hocam, Kahire'de, ardından İngiltere'de inceleme ve araştırmalarda bulundunuz. Farklı ilim havzalarını ve kültürlerini görmek sizin akademik bakışınızı ve hadis çalışmalarınıza yaklaşımınızı nasıl etkiledi, neler söylemek istersiniz?
1: Evet, yani şimdi dedim ya, maruz kalmak insana öğretir, telkin insana öğretir, gezmek, görmek, mukayese yapmak öğretir. Biz Türkiye ilim muhitini iyi kötü o günkü şartlarda görmüştük ama Mısır'a gittikten sonra, ki Mısır tabii ki özellikle dini ilimler alanında çok önemsenen bir merkezdir. Ezher oradadır, 1000 yıllık bir müessesedir. Dolayısıyla Mısır'a gittik. Hatta o zaman Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir bursuyla oraya gitmiştik. Görmez hocamızla birlikte sınava girdik. 7 kişi alacaklardı. İkimizi tercih ettiler ve orada 1 yıl süreyle çalışmalarımızı yürüttük. Hem Ezher'de bulunduk, hem orada dil okuluna gittik, hem de Kahire Üniversitesi ve Mısır'daki o gün önde gelen, zevatla görüşme, tanışma imkanı oldu. Özel dersler alma imkanımız oldu oradaki hem hadis alanında. Mesela Rifat Fevzi Abdülmuttalip diye bir hocamız vardı. Kendisine Tirmizi üzerine efendim daha çok yoğunlaşırdı. Vefat ettiyse Allah rahmet eylesin, epey yaşında olması lazım yani. Muhammed Selim Avva isimli bir hocamız vardı. O kendisinden aynı zamanda hukukçuydu, İngiltere'de doktorasını yapmış. Ondan usulü fıkıh ve benzeri dersler okuduk. Absabur Şahin gibi allameler vardı. Onlarla Hasan Hanefi, Allah rahmet eylesin, mesela Kahire Üniversitesi'nde. Yani böyle muhtelif hocalarla, o ileri gelenlerle de bir araya gelme imkanımız oldu. Tabii Mısır İslam dünyasının ve Arap dünyasının kültür başkenti, Kahire özellikle. Dolayısıyla biz orada hem o kültür atmosferinden istifade etme imkanını bulduk, hem de yüksek lisans tezlerimizi hazırlama imkanı bulduk. Ben 1988'de gittik Kahire'ye. Dolayısıyla o zamanın Kahire'si tabii çok daha farklıydı. Yine de bir 15 milyon nüfusu vardı yani. Kahire Üniversitesi'nin aynı zamanda Kahire kütüphanesi de son derece önemliydi ve kütüphaneleri de çok ziyaret ettik. Tabii İslam dünyasının her bakımdan modernleşmeye geri kalmasının izlerini orada görüyorduk. Her ne kadar Mısır modernleşmeye en erken başlayan İslam ülkelerinden biri olsa bile, yani bölgelerinden biri olsa bile, yine de büyük bir fakirlik, yoksulluk içerisindeydi. Ama o gün için diyelim ki okuma oranı çok yüksekti ve dünyayı da çok iyi takip ediyorlardı. Darül Kütübül Mısriye'de mesela dünyanın her yerine araştırmacılar geliyordu. Öyle olduğu için bir anda biz bir ülke ufkundan bölge ufkuna ve dünya ufkuna sıçrama imkanı bulduk. Mukayeseler imkanı bulduk yani. Orada mesela oryantalistlerin özellikle Kahire Üniversitesi'nin kuruluşunda gerçekleştirdikleri faaliyetleri görme imkanı bulduk. Yani onları daha çok yoğun dinledik. Amerikan Üniversitesi'nin kütüphanesi vardı. Oraya gidiyorduk. İşte orası, orada Türkiye başta olmak üzere İslam dünyası ile ilgili yapılan çalışmaları görünce biraz da işin doğrusu hayret ediyorduk yani. Mısır öyleydi. Aradan 10 yıl geçtikten sonra bir de İngiltere safhası oldu. 1998'de oraya gittik. İngiltere'de de hem dil okuluna gittik. St. Giles isimli bir Londra'nın diplomatlara yönelik dil eğitimi verdiği bir okuldu. Oraya da yine önce Görmez hocamızla gittik. Daha sonra Bünyamin hocamız da iştirak etti bize. Ve orada bilhassa SOAS isimli bir yer vardı. School of Oriental and African Studies. Yani Doğu ve Afrika Araştırmaları Merkezi vardı. Yoğun olarak orada çalışmalarımızı yürüttük. Böyle olunca yani Kahire ve Londra ekseninde artık dünyanın bu alandaki, bizim alanımızdaki gelişmelerini takip etmek, önemli şahsiyetlerini, periyodiklerini, çalışmalarını takip etme, mukayese etme fırsatı bulduk. Her iki bölgede de toplumsal yapıları görme imkanı bulduk. Modernleşmenin startını veren bir ülke olarak, sanayi devrimini gerçekleştiren bir ülke olarak İngiltere ve eğitimin standartlarını oluşturmuş bir ülke olarak ve üzerine güneş batmayan bir devlet diye tarif edilen, sömürgeciliğin başkenti olan, baş şehri, baş ülkesi olan İngiltere ile diyelim ki 18. yüzyılda sömürgeye maruz kalmış, efendim kadim tarihi firavunlardan başlayıp efendim bugüne kadar gelen ve dünyanın en önemli kavşaklarından biri olan Mısır'ı mukayese etme ve bu arada tabii ki Anadolu ve Türkiye realitesiyle karşılaştırma imkanı da bulduk. Tabii bunları müzakere etme, tartışma imkanları da bulduk. Dolayısıyla bize hem alanımızda bilgiyi çoğaltma imkanı verdi, hem kaynakları tanıma, hem müesseseleri tanıma, toplumları tanıma. Mesela diyelim ki Anthony Giddens diye çok meşhur bir adam vardır. Şimdi küreselleşmeyi çok kullanıyoruz biz. Globalization, onun kavramlaştırdığı sözcüklerden bir tanedir. Kendisini orada diyelim ki biz dinleme fırsatı bulduk. Ve Seyit Hüseyin Nasr'ı diyelim ki Nehru Center'da, orada Sadece Müslümanların değil, Hintlilerin, Pakistanlıların, işte İngilizlerin İslam dünyasından, İran'dan ve farklı dünyalardan insanlarla birlikte dinleme fırsatı bulduk. Dolayısıyla bu tür geziler, bu tür araştırma gezileri, inceleme ve araştırma seyahatleri aynı zamanda dünyayı tanıma, dünya gerçekliğini kavrama konusunda da bir bize katkı sağlamış oldu diye düşünüyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi kıymetli hocam, bir sade Türk kahvesi içersiniz değil mi?
1: İçeriz, evet. Türk kahvesine hayır denilmez.
0: O zaman kahvemiz gelene kadar hem sizi dinlendirmiş olalım hem de dinleyenlerimize bir eser armağan etmiş olalım. Buyurun. Eserimizi dinliyoruz.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımız Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Emin Özavşar hocamızla devam ediyor. Şimdi kıymetli hocam, Zahid el-Kevseri üzerine yüksek lisans, fıkıh hadisler üzerine doktora çalışması yaptınız. Bu iki çalışma sizin ilim hayatınıza nasıl bir dönüm noktası oldu? Bu süreçlerden zihninizde ve gönlünüzde kalan özel bir hatıra var mıdır? Neler söylemek istersiniz?
2: Şimdi çok teşekkür ederim. Tabii bu akademik çalışma hesabı verilebilir bilgi üretmedir. Hı hı. Akademik çalışma disiplinli, yani kitap yazabilirsiniz, roman, hikaye yazabilirsiniz filan, ama akademik çalışmanın onlardan farkı naklettiğiniz her bilginin kaynağını vermeniz lazım. Eleştirel yaklaşmanız lazım. Sistematik olması lazım. Ve de yorumsal, analitik olması lazım. Bütün bu, bu da bir zihin yapısıdır, zihniyet yapısıdır. Bu iki çalışma, tabii diğer okumaların yanında, ben de bu yönümü geliştirmeye katkı sağlamıştır. Özellikle Zahid Efendi'nin geleneğin son temsilcisi olması ve çok muhakemesinin gücü, bilgisinin enginliği, zenginliği, sadece hadis alanına değil, kelam, felsefe, Arap dili, belagatı, onun dışında edebiyat, tarih vesaire gibi alanlarda tabii ki derinleşmiş olması ve aynı zamanda kendisi Osmanlı'nın son ders vekillerinden bir tanesidir. Yani medreselerin, bugünkü eğitim düzeneğinin en üst sorumlusu görevini üstlenmiştir. Öyle olduğu için tabii Zahid Efendi'den çok boyutlu istifade ettim ve daha önceki ön okumalarımla ilişki kurduğum sahalara biraz daha derin vukufiyet elde ettim. Aynı zamanda kendisi bir muhakkiktir. Pek çok klasik eseri de tahkik etmiş, neşretmiştir o günün zor şartlarında. Ve tabii ki de son derece güçlü bir eleştirmendir yani. Hı-hı. Çok tenkitçi bir yönü de vardır. Ve ona has bir özellik olarak da Hanefi Maturidi geleneğine de çok son derece bağlı birisidir. Kişisel özellikleri itibariyle de dürüst, iffetli, insana ve hayata saygıyla yaklaşan, ahlaki seciyesi, seviyesi son derece yüksek bir şahsiyettir ki yakından tanıyanların itiraflarıdır bunlar, kendisiyle ilgili beyanlarıdır ve tek başına bir akademi, bir enstitü gibi olmuştur Mısır'da. Pek çok dünyanın her yerinden, yani Moritanya'dan Endonezya'ya, Türk dünyasından, Türkistan'dan, ne bileyim Fas'a kadar dünyanın her tarafından talebeleri olmuştur. Yani Suriye'den, Irak'tan, Mısır'dan, Şam'dan, Türkiye'den talebeleri olmuştur. Bilhassa Mısır'da bulunduğu sürece Abdülfettah Ebu Gütte gibi büyük şahsiyetler yetiştirmiştir. Yani bir tek başına bir okul olmuştur. Yüzün üzerinde de eser üretmiştir. Dolayısıyla bütün bu toplamıyla birlikte bir, ne diyelim, biz ne kadar, istidadım ne kadarsa o kadar Zahid Efendi'den istifade etme imkanı bulmuşumdur. Nitekim doktora konumun belirlenmesinde de Zahid Efendi etkili olmuştur. O ahkam hadisleri üzerine çok vurgu yapar. Ben de fıkhi hadisleri çalıştım. Fıkhi hadisler, tabii hadis çok zengin bir alan, evet, geniş bir alan. İslam kültürünün en zengin, hatta dünyada emsali olmayan bir bilgi alanıdır. Yani hadis alanı İslam kültürünün de, Türk İslam kültürünün de en zengin bilgi alanlarından bir tanesidir. Bunlar içerisinde fıkhi hadisler çok özel bir yer işgal eder. Hadis edebiyatında büyük kısmı buradadır. Dolayısıyla bu fıkha da öteden beri ilgi duyduğum için, İslam hukukuna, ikisini birleştirme arzusuyla fıkhi hadisler üzerine yoğunlaştım. Ama fıkhi hadisler de sayı bakımından çoktur. Onun üzerine de bu hadisleri anlama ve değerlendirmenin metodolojisi üzerinde durmuş oldum. Mamafit, daha sonra bu çalışmam hadisi yeniden düşünmek başlığıyla neşredildi, yayınlandı. Ve bir anlamda fıkhi hadislerle dini metinleri anlama, rivayetleri değerlendirme, analiz etme metodolojisini ve usulünü, hatta orada yani kendi zaviyemden bazı kavramlar ve bazı yöntem önerileri de geliştirmiş oldum. Bu çalışma aynı zamanda bana usulü fıkı efendim tarih, sosyoloji bilimlerinden, siyer edebiyatından yararlanma. Yani disiplinler arası bir çalışma yapmanın, bugün eğer bir hadisi anlamak istiyorsanız ve değerlendirmek istiyorsanız özellikle edebiyat başta olmak üzere farklı disiplinlerin verilerinden de yararlanmak zorundasınız. Bugünün hadisçisi sadece salt rivayetleri ezberleyerek, naklederek efendim ne yapamaz? Hadislere hizmet edemez, topluma hizmet edemez. Dolayısıyla da anlama bilim, anlam bilim, yorum bilim, filoloji, tarih, sosyoloji, tarih sosyolojisi, hatta belli alanlarda iktisat ve tarih metodolojisi gibi bilimleri ve tabi usulü fıkıh gibi alanlara da bilmek gerekiyor. İster istemez bu doktora çalışması ve hukuk felsefesi, bunları bilmeniz gerekiyor. Yani doktora çalışmamda bu alanları da ne diyelim, bana ihtiyaç duyduğum miktarda bu alanlardan istifade etmeyi mümkün kılacak bir okuma sürecini ve analiz sürecini de yaşamış oldum. Dolayısıyla bugünkü eğer kendi zaviyemden bir zihni tutumum varsa, zihni yaklaşım tarzım varsa, zihniyetim varsa diyelim veya bir dilim varsa o anlamda, bir anlayışım, bir yaklaşım biçimi varsa bana özgü, bu işte bu iki çalışma vesilesiyle gerçekleşmiştir.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi kıymetli hocam, uzun yıllar hem üniversitede talebe yetiştirdiniz hem de Diyanet İşleri Başkanlığı çatısı altında din hizmetlerine katkı sundunuz. Akademide üretilen bilginin toplumla buluşması sizce neden önemlidir ve bu buluşmanın en sağlıklı yolu nedir diye sorsam neler söylemek istersiniz?
2: Şimdi tabii akademi bir toplumun beyni mesabesindedir. Beyin eğer organlara doğru komut iletirse, mesajlar iletirse, organlar da sağlıklı olursa, vücut sağlıklı olur, kalp sağlıklı olursa, kalp ve beyin mesabesindedir. Yani akademi bilgiye dayanan, yani her şeyin esası bilgidir. Dolayısıyla bu bilgiyi, sağlıklı bilgiyi üretecek olan ve toplumun ihtiyaç duyduğu bilgiyi üretecek olan müesseseler, eğitim müesseseleridir, akademidir. Bir din alanında da bu böyledir. Yoksa merdiven altı üretilen bilgiler insanı çoğu zaman ne yapar? Yanlış yollara götürebilir. Çünkü onun metodolojisi yoktur, usulü yoktur. Ne bileyim, üretenlerin ondan beklentileri farklıdır. Ama akademi öyle değildir. Hem denetime açıktır, hem serbest denetime açıktır. Aynı zamanda kurumsal denetime açıktır. Bu bilginin de topluma yansıması gerekir. Şimdi bu topluma bu bilgiyi aktaracak aracı kurum Türkiye'de ve uygulayacak kurum da Diyanet İşleri Başkanlığı'dır. Yani Türkiye toplumunda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fonksiyonu budur. Hem din hizmetlerinin yürütülmesi hem de sağlıklı din bilgisinin verilmesi bakımından Diyanet İşleri Başkanlığı müstesna bir yere sahiptir. İslam dünyasında çok özel bir yere sahiptir ve Türkiye adına da hakikaten bir marka kurumdur. Biz de Allah'a hamdolsun Diyanet İşleri Başkanlığı'nda hasbelkader belli bir süre hizmet etme imkanını bulduk. 2007-2017 yılları arasında Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak ben burada görev yaptım. Ve bu vesileyle daha yakından gördüm ki Diyanet güvenilir bilginin adresidir. Üniversite ve akademi daha spekülatif ve ne diyelim bilgi üreten yerlerdir. Diyanet ise toplumun geniş katmanlarının güvenecekleri, itimat edecekleri ve gereğince amel edecekleri bilgiyi ne yapar? Topluma.
1: Aslında uygulama alanı birazcık.
2: Uygulama alanıdır tabii. Öyle olduğu için Diyanet İşleri Başkanlığı yaygın din eğitiminin de aynı zamanda adresi sayılır. Ve tabii Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çok geniş bir örgütsel ağı vardır. Sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da temsilcilikleri vardır. Bendeniz burada görev yaptığım süre zarfında başta insan kaynakları adını verdik, sonradan efendim personel yönetimi, yani bir anlamda Diyanet'in yönetecek olan kadrolarının nakil, tayin, atama, yetiştirme vesaire gibi süreçleriyle ilgili oldum. O alandan sorumlu oldum. Aynı zamanda yayın alanından sorumlu oldum ve dış ilişkilerden sorumlu oldum. Zaman zaman farklı departmanlarında sorumluluğu üstlendim. Bir de genel koordinasyon ve kurumlar arası ilişkiden sorumlu oldum ve bütün bu alanlarda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurumsal kapasitesinin artırılmasını ve modernizasyonunun gerçekleştirilmesine odaklandım. Arkadaşlarımızla birlikte buraya çok önem verdik. Çünkü modern dünya bir rekabet

bilen ve adanmışlık ruhuna sahip insanlar olması gerektiğinin altını hep ahlaki ve dini manevi anlamda bir topluma kılavuzluk edebilecek bir nitelikte olmalarını çok arzu ettik ve bu yönde çalışmalarımızı üniversitelerle birlikte yürüttüğümüzü düşünüyorum. Böylece bir matematiği olsun bu işin yani. Hı hı. Ve kendisine güvenilebilecek din hizmeti veren kadrolar yetişsin arzu ettik. Tabii kitleye hitap edecek olan mekanizmaların da kurulmasını çok önemsedik. Yayıncılık, televizyonculuk bu alana girmiş oldu ve o günden bugüne de aşağı yukarı 15-16 senedir bu hizmetlerini yürütüyor. Yurt dışındaki vatandaşlarımıza da hizmet ediyor. Bilhassa radyoların kurulması, Diyanet Radyo'nun, Kur'an Radyosu'nun, Risalet Radyo'nun kurulması. O zaman şöyle diyordu arkadaşlar bize. Biz biraz çok herhalde çok istekliydik bu konularda. Efendim Diyanet Radyosu'nu kurduk. Diğer radyolara ne gerek var filan diyorlardı. Ben de şöyle cevap veriyordum. Günümüzde bir takım şirketler var, büyük şirketler var. Hı hı. Bir sektörde bir şirket ürün çeşidini ne kadar artırırsa rekabet şansı o kadar iyi olur. Hı. Şimdi Diyanet Radyomuz daha çok genel dini kültür alanına yoğunlaşacak. Hı hı. Kur'an Radyomuz Kur'an'a hizmet edecek. Çünkü Kur'an müstakil bir araştırma, evet, alanı. Kıraatından tutun da tefsiri, açıklaması, anlaması vesaire gibi alanları var. Ayrıca bir de Risalet Radyo olacak ki o da Resulullah Efendimiz'in sünneti, hayatı, ondan sonra o siyer edebiyatı ve etrafında oluşan kültürel hamuleyi ne yapacak? Topluma aktaracak. Şimdi sürekli Diyanet Radyo'yu dinleyen birisi bir müddet sonra bal yiyen baldan bakar. Diyecek ki ya bir değiştirsem deyin. Değiştirsem deyince Kur'an Radyo'ya geçecek. Kur'an Radyo'da biraz dinleyecek, sonra Risalet Radyo'ya geçecek ki başka yerlere de gitmeyecek filan diye böyle latife yapardım bu mekanda. Dolayısıyla bunlar Türkiye'ye bence değer katmıştır. Yani bugün geriye dönüp baktığımızda bu tür yapıların, Diyanet kitle iletişim araçlarının, daha sonra sosyal medyada da gelişmeler oldu. Tabii yayın alanında çok farklı çalışmalar oldu. Bütün bunların hepsi bence Türkiye'ye değer katmıştır. Şimdi burada bir tane örnek vereyim. Mesela Hadislerle İslam isimli bir külliyat oluşturduk arkadaşlarımızla birlikte. Aşağı yukarı 6-7 sene çalıştık. Yani tasarımından üretim süreçlerine kadar, baskısından yabancı dillere çevrilmesine kadar ki bugün 14 dile çevrilmiştir. Hadislerle İslam 7 büyük cilt ve takriben mükerrerleriyle beraber 17 bin hadisi içeren, hadislerin hadislerle yorumlandığı tematik konulu bir hadis külliyatı Türkiye ilahiyat birikimiyle birlikte hazırlanmıştır ve bugün bu Türkiye'nin ürettiği bilgiyi dünyada dolaşıma sokan bir Diyanet markalı bir eserdir. Şimdi bu son derece önemli bir çalışmadır. Dünyada sadece sizin ürettiğiniz emtianın dolaşıma girmesi yetmez bugünün dünyasında. Aynı zamanda bu ülkenin birikiminin ürettiği düşünceleri, fikirleri, değerleri de dolaşıma sokmanız gerekir. Hadislerle İslam bu anlamda mesela çok önemli bir fonksiyon icra etmiştir. En son Gürcüce'ye çevrildiğini duydum. Çok müteessir oldum, çok memnun oldum. Şimdi Özbekçe'ye çevirisi çalışmaları devam ediyor. Dolayısıyla dini yayınlar alanında Diyanet İşleri Başkanlığımız o sürede kendisini güncellemiştir. Diyanete model olmak yakışır. Evet. Diyanet çalışanlarının da o anlamda toplumun bütün katmanlarını kucaklaması, toplumsal birliği ve dayanışmayı, kardeşliği, aile değerlerini, eğitimin önemini, üretimin önemini, aynı zamanda bütün insanlığa hizmet etmenin yüksek bir gaye olduğunu bir defa fark etmeli. Aynı zamanda bunları estetik değerlerle, sanatsal değerlerle birleştirmesi gerekir. İslam medeniyeti bir sanat ve estetik medeniyetidir. Yüksek bir sanat ve estetik medeniyetidir. İslam mimarisi ve İslam sanatı, İslam kaligrafisi tarihe baktığımız zaman özgün bir alandır sanat tarihinde ve edebiyat tarihi. Mesela İslam sanatı üzerine kongre yaptık mesela biz o zaman. Çok değişikti. Burada Ahmet Hamdi Akseki caminin altında ben bazen resim sergileri falan yaptırırdım arkadaşlarımıza. Mesela hiç unutmuyorum bir tanesi hac mevsiminde

0: Burada görevli arkadaşlarımız vardı. Onlardan rica ettim. Çok güzel fotoğraflar çektiler. Daha çok insan Hüccacı Kiram'ın yüzleriyle ilgili çekin dedim. Ve buraya gelince Faces of Islam in Hac diye hacdan insan manzaraları diye bir sergi gerçekleştirdik ve çok duygulandık yani o şeyle. Diyanet sadece ibadetlerin mescitlerde, camilerde yönetilmesi veya temel bilgilerin verilmesi değil, insanlarda manevi ve insani duygunun da güçlenmesi yönünde bir fonksiyon icra etmesi gerekir. Diyanet, hakkın, hukukun, adaletin, insanlığın, kardeşliğin, yüksek insani ve ilahi değerlerin yaygınlaşması için misyon icra etmek zorundadır. Bu bütün dünyanın buna ihtiyacı vardır. Bu süre zarfında arkadaşlarımızla birlikte çok güzel arkadaşlarımız vardı. Özellikle ben yayın süreçlerinde yurt dışı teşkilatı ile ilgili arkadaşlarımızı hepsi gözlerimin önünden böyle bahsettiğim zaman geçer. Fedakar arkadaşlarımız vardı. Diyanet Televizyonu, Diyanet Çocuk Televizyonu mesela çok arzu etmiştik. Daha sonra TRT ile yapıldı. Dolayısıyla bugün görebildiğim kadarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın radyoları, sizlerin de sorumluluk üstlendiğiniz bu radyo mekanıyla efendim çalışma sistematiğiyle insanların gönül tellerine dokunan, kalplerini yumuşatan ve onları her durumda umuda sevk eden, ümide sevk eden, efendim yaşama sevinci insanlara veren bir duyguyu yaygınlaştırdığını düşünüyorum. Taşra'da, Anadolu'da, yurt dışında orta yaşlı yaşlı teyzelerimizin, amcalarımızın seyrettiğinde efendim işte huzur buldukları, ailecek insanların seyredebileceği programların yapıldığı, yüksek insani ve ilahi değerleri ekrana yansıtmaya çalışan, kulaklardan gönüllere taşıyan bir misyon ordusu var burada, kadrosu var, fedakarlar var. Onları da tekrar bu vesileyle hepsine şükranlarımı arz ediyorum. Çünkü onlar olmasaydı bu hizmetlerin hiçbirisi gerçekleşmezdi. Ama bunlarla yetinmemek lazım. Hep ileri, hep ileri, hep ileri. Sürekli kendini yenileme ve güncelleme gerekiyor. Çünkü dünyanın rekabet ortamı çok acımasız. İyi ne kadar güçlenir ve yaygınlaştırılırsa kötülüğe alan daralır. Bilgi, ilim, hikmet ne kadar yaygınlaştırılırsa cehaletin alanı o kadar daralır.
1: Teşekkür ediyorum. Kıymetli hocam, dilerseniz bir eser arası daha
0: Buyurun.
1: verelim. Eserden sonra artık son bölüme
0: Buyurun.
1: geçeceğiz.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımızın artık son bölümüne geldik ve bu akşamki kıymetli misafirimiz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Emin Özavşar hocamız. Şimdi kıymetli hocam, son bölümde gelen bütün misafirlerimize sorduğumuz 3 tane kelime var. Size de 3 tane kelime hazırladık. İstiyoruz ki kelimeyi sorduktan sonra zihninizde canlanan ilk cümle. Hazırsanız başlayalım
2: mı? Buyurun lütfen.
1: İlk kelimemiz talebe.
2: Talebe. Yaşamanın gayesi talebeliktir. Demin başta söyledim, kadrolu talebeyiz biz, ilim talebeyiz. Dolayısıyla yaşamanın amacı talebelik. Bilgiye talip olmak, iyiye güzele talip olmak, hep talebe kalmak.
1: Teşekkür ediyorum. İkinci kelimemiz rehber.
2: Rehber. Kılavuz. Doğruya, iyiye ve güzele götüren yol. Rehber. Resul-i Zişan Efendimiz ve Kur'an-ı Mübin.
1: Teşekkür ediyorum. Üçüncü ve son kelimemiz ilim.
2: İlim. İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen bu nice okumaktır demiş koca Yunus. İlim kendilik bilgisidir. Kendini bilmeyen Rabbini bilmez. Kendini bilen Rabbini bilir. Bütün bilginin özeti kişinin kendini bilmesidir. İ'rif nefsek. Bu bütün insanlık tarihindeki en yüce hedeftir. Kendini bilen Rabbini bilir. Rabbini bilen haddini ve kadrini bilir.
1: Teşekkür ediyorum. Değerli dinleyenlerimiz, bugün bir ilim yolculuğuna, bir ömürlük emeğe ve zengin tecrübelere tanıklık ettik. Profesör Doktor Mehmet Emin Özavşar hocamızla gerçekleştirdiğimiz sohbet boyunca ilmin, hikmetin, gayretin ve insan yetiştirmenin değerini bir kez daha hatırladık ve artık programın sonlarına geldik. Şimdi kıymetli hocam, programın son birkaç dakikasındayız ve isteriz ki programı sizin kıymetli cümlelerinizle kapatalım. Son olarak Diyanet Radyo dinleyenlerine neler söylemek istersiniz?
2: Diyanet Radyo dinleyenleri çok seçkin bir zümre, çok da şanslı bir zümre. Çünkü Diyanet Radyo onlara oksijen gibi, onlara botanik bahçesi, gül bahçesi gibi yüksek duyguları ve hisleri bulabilecekleri bir ortam sunuyor. Temiz kalpli, güzel yürekli, güzel sözlü efendim program sunucuları ve program içerikleri onlara çok müstesna dakikalar, anlar yaşatıyor. Günün her saati, her zamanı, her vakti çok farklı bir çeşni onların önüne getiriyor. O benzerlerinden farklı, nevi şahsına münhasır bir sesi ve tınıyı onlara taşıyor Diyanet Radyoları. O anlamda cennet asa bir ruh iklimine onları götürüyor diye düşünüyorum. Mamafi, bunların hepsini söylerken Diyanet Radyosu dinleyenlerinden aldığım izlenimler üzerine söylüyorum. O bakımdan çok şanslılar. Diyanet radyolarını dinlemeye, takip etmeye devam etsinler. Katkı yapmaya devam etsinler. Çünkü o katkılar neticesinde bu radyolar kendilerini daha iyi hissedecek ve geliştireceklerdir. İyi ki Diyanet radyoları var. İyi ki sizler varsınız. Diyanet radyolarını efendim hayatta tutuyorsunuz, canlı diri tutuyorsunuz ve geliştiriyorsunuz. İyi ki dinleyenlerimiz var. Hep var olsunlar, hep sağlıkla kalsınlar, hep iyilik üzere olsunlar, hep iyilerle karşılaşsınlar diye temenni ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Kıymetli hocam, hem katılımınız için hem de katkılarınızdan dolayı çok sağ olun.
2: Ben çok teşekkür ediyorum. Beni davet etme nezaketinde bulunduğunuz için.
1: Biz teşekkür ederiz. Her insanın diğer insanlara dokunan tarafları vardır. Bunu ancak insanları tanıdıkça görebiliyoruz. Bu akşam da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Emin Özavşar hocamız bizimle hayatını ve fikirlerini paylaştı. Kim bilir siz sevgili dinleyenlerimizin kalbine hangi noktada dokundu, nerede kesiştik? Bildiğimiz bir şey varsa o da birbirimizi tanımaya ve birbirimize iyi bakmaya ihtiyacımız oldu. Dileriz ki Rabbimiz bizi hayırda yarışan, birbirinden emin olan bir topluluk eyler. Dualarınızda yer almak ümidiyle en emin olana Allah'a emanet olunuz.

0: misafirimiz var. Hazırlayan ve sunan Reyhan Sevinç.
1: Dinlediğiniz program bir tekrar yayındır.

Hazreti Peygamber'in de aralarında olduğu bir yolculuk esnasıdır. Abdullah bin Amr ve bazı sahabiler namazı yetiştirmek için acele ederek ve meshedercesine az su kullanarak abdest almaktadırlar. Hazreti Peygamber sahabelerin bu halini görür ve ses tonunu yükselterek, "Ateşte yanacak olan şu topuklara yazık, abdestinizi güzelce alın," diyerek ikazda bulunur. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar diliyorum. Bekir Çiçek'ten Derdi Derunuma eserini tüm Diyanet Radyo dinleyenlerine ve amcam Emin abiye gelsin. Teşekkürler. Derdi

Merhaba, ben Erzurum'dan Meryem. Ömer Karaoğlu'nun Arzu Hal eserini annem, babam, kardeşim ve tüm sevdiklerime armağan ediyorum.

Selamun aleyküm. Sıradaki ilahiyi tüm Diyanet Radyo dinleyenlerine ve sevenlerine armağan ediyorum.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Hadislerin Hikayeleri. Hazreti Peygamber'in ve müminlerin dünya ile aralarına koydukları bilinçli mesafe, kimi zaman dünyayı mutlak olarak kötülemenin ve ondan bütünüyle el etek çekmenin gerekçesi olarak algılandı. Oysa dünya nimetlerine mesafeli yaklaşmanın da bir ölçüsü vardı. Servet biriktirmeyi onaylamadığı bilinen sahabilerden Ebu Zer, bir gün arkadaşlarıyla sohbet ederken Hazreti Peygamber'den duyduğu bir sözü şöyle nakletti.
1: Peki sen ne diyorsun bu konuda Ebu Zer? Dünyadan, dünya malından tamamen uzaklaşmalı mıyız sence?
2: Bakın beni biliyorsunuz. Dünya malını sevmem. Servet biriktirmeyi de doğru bulmam.
3: Evet Ebu Zer, böyle düşündüğünü biliyorum. Ama bu gerçekten doğru mu onu bilemiyorum. Yani o kadar uğraşımız, o kadar çabamız var ki, bunları edinebilmek için gerçekten çok çalıştık. Malımızı, mülkümüzü terk etmek, onlardan vazgeçmek, bilemiyorum, bana kolay gelmiyor açıkçası.
2: Bana kolay gelen sana zor gelebilir. Bu insandan insana göre değişiyor. En doğru ölçü ise Allah'ın elçisidir. Bu konuda ondan işittiklerimi sizlere aktarmam gerek.
1: Merak ediyorum doğrusu. Ne diyor bu konuda Allah'ın Resulü?
2: O zahit olmak, dünyaya rağbet etmemek, kişinin helal olan şeyleri kendisine haram kılması veya malını dağıtıp tüketmesi demek değildir. Bilakis zahit olmak, elinde olan şeylere Allah katında olanlardan daha fazla güvenmemek demektir diyor.
3: Teşekkür ederim Ebu Zer. Aklım ve kalbim birbirine uymuyordu. Allah'ın Resulü'nün bu sözleri beni teskin etti. Bana nasıl düşünmem gerektiğini öğretti. Allah senden razı olsun.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan baharın yemyeşil koynunda filizlenen, en göz alıcı renklerle hayata gülümseyen neşeli bir çiçeğe benzer. Coşkun denizlerin engel tanımaz, zapt edilemez köpüren dalgaları gibidir. Lakin gün gelecek, o çiçek solup gidecek. O dalgalar sahile vuracak ve toprağa karışacak. İnsan türlü türlü duygular yaşıyor. An geliyor, bir adımda gökyüzüne çıkıp tüm yıldızları cebine doldurmuş da döke saça sokakta koşan bir çocuk gibi neşeleniyor. An geliyor, tenine bahar meltemi değse kökünden sökülüp gazellere karışacakmış gibi kederleniyor. Bedeni dar geliyor insana. Hele öte dünya fikriyle dolmuşsa her bir zerresi, bedenine de yaşadığı dünyaya da sığamıyor insan. Kafasını kaldırıp göğe baktığında, gözünü dikip denizlere daldığında öyle şeyler geliyor ki insanın aklına, bu ancak ezeli ve ebedi olan Allah'ın insan ruhuna ektiği bir sonsuzluk düşünün, bir bitmezlik arayışının gerçekleşme hayaliyle mümkün olabilir. İnsanda bu hayalin peşinde koşma iştiyakı o kadar kuvvetli bir hale geliyor ki, sonsuzluk düşü gözlerinin önünde titreşip duruyor. İnsanın gözlerinde her bir gezegen ayrı ayrı ışıldayıp sönüyor. Sanki gökyüzünde koca bir ayna var da insan o aynaya bakıp kendi gözlerinden saçılan parıltıları seyrediyor. Binlerce yıldır yaşayan bir ağacın köklerine dalıp onunla aynı topraktan su içtiğini hayal ediyor. Okyanusların derinlerindeki uçurumlara dökülen sulara karışmak istiyor. İnsan belli ki sadece dünya için yaratılmamış. Bedeni öyle ama ruh maddesi dünyadan yapılmamış. İnsan bedeninin yapıldığı sırra yeniden kavuşacak. Bu hak. Yüce Yaradan öyle bildirmiş ve öyle olacak. Her nefis ölümü tadacak. Ama ruh öyle mi? Maddesi nurdan, hem de alemlerin yüce yaratıcısının kendi ruhumdan üflediğim dediği nurdan. Onun için sonsuzluk fikri insanın ruhunu sarıyor. O sonsuzken ondan bir parçanın nihayete ermesi mümkün mü diye kendi kendine soruyor. Onun için ne duvar, ne tel, ne de başka bir engel ruhu tutamıyor. Bir yere tıkamıyor ve üstüne kilit vuramıyor. İnsan ruhu dağları, denizleri, çölleri aşan ve göğe açılan bir pencere. Kim penceresinin tozunu alıyor ve tertemiz tutuyorsa, onun can evine daha çok ışık doluyor. Gözleri daha güzel şeyler görüyor. Ruhunun penceresine dayayıp başını, oradan seyrediyor insan, hayatının baharını ve kışını.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

tanınmış beyler düşmanlarını ihtiyat sayesinde alt etmişlerdir. Başarısız beyler de ihmalkarlık göstererek beyliklerinin temelini sarsmışlardır. İhmalkarlık yöneticinin sonunu getirir. İhtiyatlı olan insan daima hazır durur.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan,

muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Dehenin hahiş için eyleme baz, olma alude lebi harfin yaz. Sahibi hırsu tama rüsvadır, kimyayı şeref istinadır. İsteğin için ağzını sakın açma, dilenme sözleriyle dudağını kirletme. Aç gözlü ve hırslı olan kişi rezildir, rüsvadır. Şerefin özü istinadadır, tok gözlü olmaktadır.

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum, gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi,

nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü?

katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek?

ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah?

gördüm. Serilmiş zemine sudanlı, başında ağlayarak bir zavallı seylanlı. Öpüp öpüp kapıyor elleriyle gözlerini, bitince harice nakliyle gasli tekfini. Vakia gitti şehidin vücudu fanisi, haremde kaldı fakat ruhu cavidanesi.

basic. Siz de ağasınız. Siz o işiniz. Biz de o işiniz. Haydan gidelim.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan baharın yemyeşil koynunda filizlenen, en göz alıcı renklerle hayata gülümseyen neşeli bir çiçeğe benzer. Coşkun denizlerin engel tanımaz, zapt edilemez köpüren dalgaları gibidir. Lakin gün gelecek, o çiçek solup gidecek. O dalgalar sahile vuracak ve toprağa karışacak. İnsan türlü türlü duygular yaşıyor. An geliyor, bir adımda gökyüzüne çıkıp tüm yıldızları cebine doldurmuş da döke saça sokakta koşan bir çocuk gibi neşeleniyor. An geliyor, tenine bahar meltemi değse kökünden sökülüp gazellere karışacakmış gibi kederleniyor. Bedeni dar geliyor insana. Hele öte dünya fikriyle dolmuşsa her bir zerresi, bedenine de yaşadığı dünyaya da sığamıyor insan. Kafasını kaldırıp göğe baktığında, gözünü dikip denizlere daldığında öyle şeyler geliyor ki insanın aklına, bu ancak ezeli ve ebedi olan Allah'ın insan ruhuna ektiği bir sonsuzluk düşünün, bir bitmezlik arayışının gerçekleşme hayaliyle mümkün olabilir. İnsanda bu hayalin peşinde koşma iştiyakı o kadar kuvvetli bir hale geliyor ki, sonsuzluk düşü gözlerinin önünde titreşip duruyor. İnsanın gözlerinde her bir gezegen ayrı ayrı ışıldayıp sönüyor. Sanki gökyüzünde koca bir ayna var da insan o aynaya bakıp kendi gözlerinden saçılan parıltıları seyrediyor. Binlerce yıldır yaşayan bir ağacın köklerine dalıp onunla aynı topraktan su içtiğini hayal ediyor. Okyanusların derinlerindeki uçurumlara dökülen sulara karışmak istiyor. İnsan belli ki sadece dünya için yaratılmamış. Bedeni öyle ama ruh maddesi dünyadan yapılmamış. İnsan bedeninin yapıldığı sırra yeniden kavuşacak. Bu hak. Yüce Yaradan öyle bildirmiş ve öyle olacak. Her nefis ölümü tadacak. Ama ruh öyle mi? Maddesi nurdan, hem de alemlerin yüce yaratıcısının kendi ruhumdan üflediğim dediği nurdan. Onun için sonsuzluk fikri insanın ruhunu sarıyor. O sonsuzken ondan bir parçanın nihayete ermesi mümkün mü diye kendi kendine soruyor. Onun için ne duvar, ne tel, ne de başka bir engel ruhu tutamıyor. Bir yere tıkamıyor ve üstüne kilit vuramıyor. İnsan ruhu dağları, denizleri, çölleri aşan ve göğe açılan bir pencere. Kim penceresinin tozunu alıyor ve tertemiz tutuyorsa, onun can evine daha çok ışık doluyor. Gözleri daha güzel şeyler görüyor. Ruhunun penceresine dayayıp başını, oradan seyrediyor insan hayatının baharını ve kışını.

Günün duası. Allah Resulü namazlarının ardından, "Ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl, ey yücelik ve ikram sahibi," derdi. Bu yüzden Hazreti Ömer şöyle dua ederdi: "Allah'ım, amelimin hepsini salih ve sadece senin rızana has kılınmış eyle ve amelime hiçbir şeyi ortak etme."

önce bir sadaka verin buyuruyorsun. Benim tasadduk edecek hiçbir şeyim yok. Gölgemde beni savunurken canlarını veren çocuklardan başka. Kabul buyur Allah'ım. Beni duyur Allah'ım. Sübhan olan Allah'ım. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm. Allah'ın dokunulmaz kıldığı üç hareminden biri. Yeryüzünün süslerinden bir süsüm. Kalbinde Mescid-i Aksa'yı taşıyan. Sokaklarında peygamberlerin yürüdüğü, güldüğü ama hep öldürüldüğü şehir. Bu yüzden uzundur yasın. İniltilerini duyduğun, derdini dinlediğin o kütük misali, beni de duy, beni de dinle. Bugün hem garip hem de mahpusum. Ebva'da döndüğün günkü gibi öksüz, Taif'te taşlandığın günkü gibi sahipsiz, Ebu Talip mahallesindeki gibi yalnız, tepeden tırnağa pusum. Ben Kudüs'üm, Mekke-i Mükerreme'nin kardeşi. O Zemzem'le umman, bense kan dolu bir tasım. O şehirlerin anası, bense şehirlerin mazlumuyum. O sevinç gözyaşlarından deniz, ben acılardan bir nehirim. O ayaklar altında kalmasın diye bir İsra gecesiyle şeref verdiğin fakirim. Başım üstüne dedim, başımla beraber dedim. Sen göklere yükselirken başını ayaklarının altına koyan şehirim. Her şehir senden bir teberrük aldı. Bana da hüznün kaldı o gece. Yüzünde Ebu Talib'in, Hatice'nin hüznü vardı. Yüzünde, her hüznü unutturacak yüzünde hüznü gördüm. Sen hüzün peygamberi, ben de hüznün şehri oldum. Gündüzlerim ölüm koktu, gecelerim sen. Zeynep'i, Ümmü Gülsüm'ü, Rakiye'yi toprağa verdiğin gibi kaç kız çocuğunu bağrıma bastım bir bilsen. Bildirsin azim olan Allah, Sübhan olan Allah. Ben Kudüs'üm, kubbelerinde feryatlar yankılanan, ağıtları saklayıp seher vaktine onlardan irili ufaklı kefenler ördüm. Ve ben iki fatih gördüm. İlki Ömer'di, yürüyerek girdi kapımdan. Hem şehrime hem kalbime girdi. Yine sen koptu sabahlarım, akşamlarım, uzun sürmedi rüyalarım. Sevincim yarım kaldı, düşlerim yarım. Yine gelir diye beklerken Ömer'i, ikinci Fatih'i gördüm kapımda. Adı Selahaddin-i Eyyubi'ydi. O nasıl bir oğuldu öyle. Adalet ve merhamet insan suretindeydi. Ve bir muhafız gördüm, Eba Eyyubel Ensari'nin şehrinden. Uzatıp elini, etten duvar ördü çevreme, çelikten kalkan. Cennet mekan Abdülhamid Han. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm. Gözü Mekke'de, kulağı Medine'de olan şehir. Mescid-i Kıbleteyn'de yüzünü Kabe'ye dönüp Uhud gibi sırtını yasladığın şehir. Ümmetinin yüzü de Kabe'ye dönüp ama bana sırt çevireceklerini hiç düşünmemiştim. Meryem'in susup kundaktaki İsa'nın konuştuğunu gördüm.

Ama Meryemlerin öldürülüp kundakların ateşe verileceğini hiç düşünmemiştim. Şimdi mazlumlar, çocuklar, zayıflar kaldı yanımda. Bedir'de dua ettiğin gibi onlara da dua et. De ki Allah'a, bu bir avuç insanı helak edersen Mescid-i Aksa'da sana ibadet edecek kimse kalmaz. Duanı kabul buyursun Allah. Sübhan olan Allah. Allah kalbime Mescid-i Aksa dedi ama o adı koruyan olmadı. Kendini haremin hizmetçisi görenler terk etti beni. Ağlayanım yok Kabe'den, Mescid-i Nebi'den başka. Bir umudum var ki seni alemlere rahmet gönderen Allah var. Davud'un sapan taşıyla Calud'u yere seren Allah var. Hazreti Yakub'a Yusuf'un kokusunu taşıyan Allah var. Bana bunadı demelerinden korkmasam, sanki İstanbul'dan Ömer'in, Selahaddin'in, Abdülhamid'in kokusunu alıyorum. Sanki bana doğru payitahttan arslan seli akacak. Kıpkızıl bir şafakta göğüme bir hilal, bir de yıldız takacak. Ya Resulallah, huzurunda sesimi yükselttiğim için affetsin beni Allah. Ben Kudüs'üm, sen başımın tacısın. Ama bugün ümmetine küsüm.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Hazreti Musa aleyhisselamın imtihanıdır Firavun. Bugün ne Musa var ne de Firavun. Ey hak yolcusu, gerçeği mi öğrenmek istiyorsun? Kulak ver, dinle. Musa da Firavun da ölmediler. Bugün senin içinde yaşıyorlar. Senin varlığına gizlenmişler. Senin gönlünde savaşlarına devam ediyorlar. Başka yere bakma. Birbirine düşman bu iki kişiyi kendinde ara. Musa kıyamete kadar vardır, var olacak. Gerçek müminlerin yüzlerindeki nur hep o nurdur. Başka nur değil. Değişen ancak kandiller olacak.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Buraya işte ortak bir hedefimiz var. Bunu neden lehimize çevirmeyelim ki?
2: Muhammed'i öldürelim mi diyorsun?
1: Evet, bunu biz de istemiyor muyuz?
3: İstiyoruz tabii ki.
4: Onun ortadan kaldırılması şehrimize huzur getirir.
5: Zaten ona dur demezsek sonumuz Medine'den sürülen diğer Yahudilere benzeyecek.
6: Bugüne kadar kabul etmediğiniz bir gerçek var. Tevrat'ta özellikleri yazılı olan son peygamberi hatırlayın. Siz onun Harun oğullarından geleceğini umuyordunuz. Ancak Allah dilediğinden seçip gönderdi. Beklediğiniz peygamberin özellikleri buna tamamen uymaktadır. Eğer o peygamberse yaptıklarınızı biliyor demektir. Kalkıp gidişi de bunu gösteriyor. İyi bilirsiniz ki gerçek bir peygamberin karşısında hiçbir düşman duramaz.
1: Resulullah'ı öldürmeyi kastettiğiniz için onunla yapmış olduğunuz anlaşma hükümsüzdür. Artık ya Medine'yi terk edersiniz ya da üzerinize yürürüz. 10 gün süreniz var. 10 günün sonunda buralarda kimi görürsek boynunu vururuz.
7: Muhammed'e git ve ona şöyle de. Evlerimizi ve topraklarımızı bırakıp da bir yere gitmiyoruz. Elinden geleni yapsın.
0: 76. Bölüm.
8: Yahudilerin habercisi Mescid-i Nebevi'ye ulaşmıştı.
9: Ey Allah'ın Resulü, Nadir oğullarından haber geldi.
10: Ne diyorlar?
9: Şehri terk etmeyeceklerini söylüyorlar. Elinizden geleni yapın diye de meydan okuyorlar.
11: Allahu Ekber. Bu nasıl olabilir?
8: Peygamberimiz bunu duyunca Yahudiler bize alenen savaş ilan ettiler dedi.
12: Bu cesareti gösterebildiklerine göre güvendikleri birileri var.
9: Kurayza oğulları ve Gatafan'dan destek bekliyorlardır. Bugüne kadar hep birbirlerini koruyup kolladılar.
11: Nasıl olur?
13: Dün nazil olan ayetlerde münafıkların da onlara destek olduğu söyleniyordu. Allah şöyle buyuruyor. Şu münafıklık edenleri görüyor musun? Ehli kitaptan inkarcı yandaşlarına, şayet siz çıkarılacak olursanız bilin ki biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin hakkınızda, aleyhinizde kimseye asla itaat etmeyiz. Eğer size savaş açılırsa muhakkak yardımınıza koşarız diyorlar. Allah şahittir ki onlar düpedüz yalancıdırlar. Oysa çıkarılsalar asla onlarla beraber çıkmazlar. Onlara savaş açılsa asla yardımlarına koşmazlar. Yardım etmeye kalksalar da muhakkak arkalarına dönüp kaçarlar. Ve sonunda onlar yardımsız kalırlar. Şu bir gerçek ki yüreklerinde size karşı duydukları korku Allah'a karşı duyduklarından daha şiddetlidir. Çünkü onlar anlayışı kıt bir topluluktur. Onların topu birden sizinle ancak müstahkem yerlerde ve siperler ardında olduklarında savaşırlar. Kendi aralarındaki gerginlik ve çatışma şiddetlidir. Sen onları birlik içinde sanırsın. Oysa kalpleri dağınıktır. Çünkü onlar aklını iyi kullanamayan kimselerdir.
14: Medine'den kim buna cesaret edebilir?
12: Allah aramızdaki münafıkları çok iyi bilmektedir. Amaçlarına ulaşamayacaklar. Ya Resulallah, ne emredersiniz?
8: Peygamberimiz derhal bir ordu toplanmasını emretti ve sancağı Hazreti Ali'ye vererek şehrin güneyindeki Nadir oğulları semtine hareket etti. Müslümanlar o gün öğle namazını Yahudilerin sığındığı kalenin yakınında terk edilmiş bir avluda kıldılar. Yahudiler düşmanlarının bu kadar kısa sürede gelmiş olmasına şaşırmışlardı. Surlar

0: okçular tarafından tutulmuştu. Ayrıca pek çok da taş yığmışlardı.
1: Beklediğimizden erken geldiler.
2: Evet, neyse ki hazırlığımızı tamamlamıştık.
1: Kendi başımıza bu kuşatmadan kurtulmamız imkansız.
2: Yarın gün ağarmadan Abdullah bin Übey'in birlikleriyle Kurayza Yahudileri burada olacak. Merak etme.
1: Umarım öyle olur.
0: Günler geçtiği halde Yahudilere hala destek gelmemişti. Bu arada İslam ordusu çeşitli sebeplerle gelemeyen insanların katılımıyla sürekli kalabalıklaşıyordu.
1: Günler geçti. Hala gelen yok. Gatafan destek gönderecekti. Kurayza ve İbni Übey de.
2: Bize söz vermişlerdi.
1: Onlara güvenmemeliydik.
3: En ufak bir yardım işareti yok. Dış dünyadan tamamen koptuk. Dayanamayacağız.
1: Lanet olsun. Lanet!
0: Artık yardım ümitleri tamamen kesilmişti. Müslümanların da kararlılıkları ortadaydı. Yahudilerin bu şekilde dayanmaları imkansızdı.
2: Ne yapacağız?
1: Muhammed'e teslim olacağımıza dair haber göndereceğiz.
3: Ama?
1: Ama ne? Ne yapabiliriz? Başka çaremiz mi var? Dua edin de Muhammed mallarımızı götürmeye izin versin. Gördünüz mü? Bakın Muhammed mallarımızı götürmemize sıcak bakmıyor. Bir kere daha teklif edeceğim. Umarım kabul eder. Evet, beklediğimiz haber geldi. O şöyle demiş. Topraklarınızı terk edin. Silahlarınız ve zırhlarınız hariç... ...develerinizin taşıyabileceği kadar ne istiyorsanız götürün.
2: Haber verin. Herkes yarım bıraktığı göç hazırlığını tamamlasın.
0: Nadir oğulları hazır olunca Suriye'ye doğru yola çıktılar. Medine pazarının içinden tek bir sıra halinde geçen develerin ihtişamı şaşılacak şekildeydi. Nadir oğullarının zengin olduğu bilinirdi ama bugüne kadar insanlar sadece bunun küçük bir kısmına şahit olmuşlardı. Yahudiler evlerinin kapılarını bile develere yüklemişler, artlarında bıraktıkları evleri de tahrip etmişlerdi. Bir kısmı Suriye'ye yerleşti, bir kısmı ise Hayber'e. Terk edilen evlerse Müslümanlardan evi olmayanlara dağıtıldı. Bu sırada Peygamberimizin kuzenlerinden Ebu Seleme, Uhud Savaşı'nda aldığı yaranın nüksetmesi sonucunda vefat etti. Ebu Seleme ve eşi Ümmü Seleme İslam'ı ilk kabul eden muhacirlerdendi. Habeşistan'a hicret etmişlerdi. Peygamberimiz vefat haberini alınca hemen Ebu Seleme'nin evine gitti. Ebu Seleme vefat ettiğinde gözleri tavana dikilmişti. Peygamberimiz yanına girince gözlerini kapattı. Cenazenin başında ağlayan kadınlara da şöyle dedi. Siz kendinize hayırdan başka dua etmeyiniz. Çünkü melekler ölünün yanında bulunur ve ölü sahiplerinin dualarına amin der. Allah'ım kabrinde ona genişlik ver ve orada kendisini nurlandır. Onun nurunu çoğalt, günahını bağışla. Allah'ım onun derecesini hidayete erdirilenler içinde yükselt. Ey alemlerin Rabbi, bizim günahlarımızı da onun günahlarını da bağışla.
4: Amin. Amin.
0: Araplar arasında eskiden beri içki kullanımı oldukça yaygındı. Hurmadan, yaş ve kuru üzüme, tahıldan bala kadar pek çok gıda maddesinden içki yapılmaktaydı. Peygamberimiz Medine'ye hicret ettiğinde içki henüz haram kılınmamıştı. Resulullah ile sahabeden bazıları zararlı olduğunu bildikleri için sarhoş edici içecekleri içmezlerdi. Ancak hakkında herhangi bir yasak olmadığı için bazı Müslümanlar içki içme alışkanlıklarını sürdürmekteydiler. Bu durum kendilerini rahatsız ediyordu. Peygamberimize gelip içki içmenin hükmünü sordular.
5: Ya Resulallah, içki hakkında bir hüküm yok. Senin bunu ağzına koymadığını biliyoruz. Ama haram da demiyorsun. Rabbine dua etsen de bize bunun hükmünü bildirse.
0: Hazreti Ömer pek çok

0: kişinin aklına takılan soruyu dillendirmişti. Kısa süre içinde bir ayeti kerime nazil oldu. Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki, onlar da hem büyük günah hem de insanlar için bazı zahiri yararlar vardır. Ama günahları yararlarından büyüktür.
1: Halk bu ayette bir ruhsat olduğunu düşünüyor. Bir kısmı içkiyi bıraktı, bir kısmı ise içmeye devam ediyor. Allah'ım, içki hakkında bize kesin bir beyanda bulun.
0: Bir müddet sonra Nisa suresinin 43. ayeti nazil oldu. Ey iman edenler! Sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de yolcu olmanız durumu müstesna, cünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Namaz müminler için çok önemliydi. Dolayısıyla içki içenlerin sayısı daha da azaldı. Ama tamamen terk edilmedi. Hazreti Ömer ısrarla kesin bir hüküm vermesi için Allah'a dua ediyordu. En sonunda Maide suresinin 90 ve 91. ayetleri nazil oldu. Bunu haber alan Hazreti Ömer Müslümanlara bunu duyurdu.
1: Ey Müslümanlar, dinleyin. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, aklı örten içki ve benzeri şeyler, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumarla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz?
2: Sen emredersin de biz itaat etmez miyiz ya Rab? Vazgeçtik.
3: Vazgeçtik
4: ya Rabbi.
5: Vallahi şu andan sonra boğazımdan bir damla içki geçmeyecek. Ama aklıma takılan bir şey var. Allah'ın haram kıldığı bu şeyi kullanan ve kullanırken ölen kardeşlerimizin durumu ne olacak?
1: Haram kılınmadan önce yapılanları Allah affetmiştir. Yüce Rabbimiz şöyle diyor. İman edip salih ameller işleyenlere Allah'a karşı gelmekten sakındıkları, iman ettikleri ve salih amel işledikleri, sonra Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iman ettikleri, sonra yine Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iyilik ettikleri takdirde daha önce tatmış olduklarından dolayı bir günah yoktur. Allah iyilik edenleri sever. Bir münadi şehrin sokaklarında gezerek içkinin yasaklandığını insanlara bildirecek.
6: Oğlum Enes.
7: Geldim baba.
6: Birazdan misafirlerimiz gelecek. Onlara ikram etmek için içki ve hurma hazırlar mısın?
7: Hı hı. Tabii baba. Hangi küpten alayım?
6: Sağdakinden al. O daha iyi.
7: Peki.
6: Heh, işte geldiler. Sen hazırlığı yap. Birazdan getirirsin.
7: Tamam.
6: Buyurun, hoş geldiniz.
7: Bitti sayılar. Hurmaları da koyarsam hazır.
8: Ey Müslümanlar! Allah sarhoşluk veren her türlü içkiyi haram kılmıştır.
7: Ha? Bir ses mi duydum? Hemen gidip bakayım dışarıya.
8: Ey Müslümanlar! Allah sarhoşluk veren her türlü içkiyi haram kılmıştır.
7: Baba! Gelir misin?
6: Ne oldu Enes?
7: Resulullah'ın münadisi sokakta sarhoşluk veren her şeyin yasaklandığını söylüyor.
6: Öyle mi?
7: Evet. Önce tam olarak ne dediğini anlayamadım. Dışarı çıkınca emin oldum.
6: O zaman yardım et de şu testileri boşaltın. Bundan sonra içki hanemizde bulunmasın. Hadi devirin testileri.
9: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

fırtınalar itse beni aşkın dağına. Sensizlikle gidemem ben meşkin bağına. Yatırsalar güzel amber miskin yağına. Sensiz olmaz ki bu sevda, sen bilir misin?

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Allah kime akıl, anlayış ve bilgi verirse o dileklerine kavuşmuştur. Kimin davranışları iyi, hareketleri akıllıca olursa o ikbal sahibi olur.

hak şerleri hayreyler. Zannetme ki gayreyler. Arif Hanım seyreyler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Sen Hakk'a tevekkül kıl. Tevhiz et ve rahat bul. Sabreyle ve razı ol. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Bir işi murad etme. Olduysa inat etme. Haktandır o reddetme. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.

Hakkın olacak işler, boştur gamı teşmişler, ol hikmetini işler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Demen için şol şöyle, yerindedir ol öyle, bak sonuna sabreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.

hiç kimseye hor bakma, incitme gönül yıkma, sen nefsine yan çıkma. Mevla görevim neyler, neylerse güzel neyler. Hoş sabrı cemilimdir, takdiri kefilimdir, Allah ki vekilimdir. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her dilde onun adı, her canda onun yadı, her kuladır imdadı. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Naçar kalacak yerde, nagah açar ol perde, derman eder ol derde. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her kuluna her anda, geh kahru geh ihsanda, her anda o bir şanda. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.

az ye, az uyu, az iç. Ten mezbelesinden geç, dil gülşenine gel göç. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her dem onu zikreyle, zeyrekliği koy şöyle, hayranı hak ol söyle. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her sözde nasihat var, her nesnede zinet var, her işte ganimet var. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her söyleyeni dinle, ol söyleteni anla, hoş eyle kabul canla. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bil elsin ey halkı, aklami hak ey hakkı, öğren edeb-i hulku. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.

Vallahi güzel etmiş. Billahi güzel etmiş. Vallahi güzel etmiş. Allah görelim netmiş. Netmişse güzel etmiş. Allah görelim netmiş. Netmişse güzel etmiş. Güzel etmiş.